Özünüzü başkalarının orunda koyup, öz vücudunuzdaki köp taraflı mürekkepliğini körelisiniz, başkalarına muamili kığanda nazarınız başka çıkan idi. Mən humiyup karışkan dakikalarını beşimden ötküzgen. Bırak mən muşu bir jüp közünün başkalarına mulayımlıq bilen bakan buluşu mümkünlükini oylığınımda əmdilik kuzgalığın gazap otum asta asta ötüp kalan idi. Mən yana ziyadı çarçap haldın ketken simaladın ənsirgen idim. Bırak mən bunun pekatla azıraq toxtap duruş işgeldikige. Onun yolunu dağımlaştırışıga hamman bir küçü boludağalıqıgı işen geldikim üçün iç ağırtışımının oranını medet beriş algan idi. Karmaqa qayıt yosun bilen kar bulmaydığında körünüdüğün kişilerin mu hamman qadırlaydığın, köngül bölüdüğün adam ve işi boğalıqtın, ulanın körünüştüki azadılıkı ve işlerisi bilen kar bulmaslıqıgı həvəs qınmaydığın boğa idim. Bizden yesqıldığınımız pekat karşı tarafının közünü yomup aşıqıcı ağırlıqtaki halıdı. Bırak karşı tarafımızda turgan bu adam hayatlıqtaki kişide çoğunqır təsir kaldırdığın san sanaqsız dakikalarını baştan geçirgen boludu. Bizden gördüğünümüz bir adamın pekat birli tarafı boludu. Onun üstüge bu taraf aşu adamın bizge oxşaş nurgun karakter konusluğu tipadligen birli tarafı hesablanıdı. Kişiler karşı tarafını düşünmegende hemişe bazı marka ve özü koyuvağın bahala arkalık karşı tarafı tamığı basmakçı boludu. Yani teki bunu pütüllay hakikiyi deyip karaydı. Bırak bunun oxşaş toğırdak tursumu hata boğan inıqlıqlarının bağırlıq mümkünçiliklerini inkar kılıb etişila kişiler arasındaki en çok tosalgı buluşu mümkün. Bazda tağdır orlaştırmağa işlap oludu. O pekat sizning başkalarına teximi mol karakterini ve hakiki özünü namayan kıladığan fırsat vermeyi özünüzde mi aşındak fırsatın mahrum kığınızdır. Ya ki biz neqap mevcutluğu künüp gelip başkalar özümüzge yakınlaşkan da işki dünyalarımızda boşduup ve kan ecu edip onunla turmuşumuzga kırdığan fırsat berişini unutup kalaydı yendimiz. Aslında hem adam siz körge halette bulmaydıken. Aslında hem adam birbirini hakiki tonuyduğun fırsatki muhtaçken.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ettigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, yaxşımısızlar? Ettigelli Haberler programımızın anlayışlarını karşılayalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 1. günü, Şembe. Dehqanlar kalendarı boyunca 6. ayının 19. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukının ruhini ögendi, zıllaştırdı. Abdınım rayonun pen teknikini yenilik yaratış ve göz dişki asasen tüzdiş hizmetini muhakim kılıp uğurlaştırdı.
2: Abdınım rayonluk partiya komiteti, Abdınım rayonluk halk hükümeti 1. august Armiya Bayramı münasebeti bilen hal soraş xeyti evetti.
1: Jongo Nefet Tabi Gaz Guruhi Maytağ Neft Kimiya şirketi tarım yılığa 1 milyon 200 000 tonna etilin işlep çıkırış ikinci kararlık kuruluşudaki Tunci Türküm Kimiya Sanatı Məksulatları caylarına toşuldu.
2: Bu yılın 5-7 ayının otturgayca Kumul Elektr Toğrıda setilgan tok bulturkıdın 42 gün burun 10 milyard kilowatt saatten aştı.
1: Morina hiyesi yeşil tohni öz cahidi işiltiş, kesiplerini yukarı derecelikli şike karab kengaytiş tepekkürünü çin közlep, şamal yorukluk baylıkını eçiş, yeni energiye cabduk yasmıcılıkı, yukarı derecelik yeni materyallarını inçki pişiklaştın ibaret mükemmel zancırını tutaştırdı.
2: Xotan gilam madaniyatini his qilish markazi sirtqa ejib etildi. Sayohatchilar bu markazda Xotan o'zgacha gilamlardan cho'kma huzurlanib uni his qila oladi. Endi xabarlar onala.
1: Stansimiz xabari. Abdunum Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti 7 ayının 30 günü yig'in ochdi. Abdunum Raylıq Partiya Komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınki mezgildeki muhim yol yorukunun ruhi yetküzildi, ögünildi, ızcılaştırıldı. Yığında bunlar tekilendi. Baş şuji Xi Jinping'nin asasi mağrıp hizmetine vergen muhim yol yorukunun ruhini çoğunkuru ögünüp, ızcılaştırıp, memleketlik asasi mağrıp hizmeti yığınının uğurlaştırmasını ameliyleştirip, asasi mağrıpni mağrıp küçlük rayonu kuruluşudaki ul hizmet, başlamış hizmet süpüde tutuşta çın durup, Cumhur milleti ortak gövdesi enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zit çöğürde partiyanın mağrıp fangcınını omumizlik ızcıllaştırıp, ahlak arıklık adem terbiyeleş tüp vazifesine ameliyleştirip, sosyalizmden ahlaki, akli, cismani, güzellik, emgek cihette etraflık yetilgen kurguçileri ve izbasarlarını yetiştiriş. Xi Jinping yeni devir cungacı sosyalizm ideyası arkalık ruhunu tavlaş, adem terbiyeleşte boşaşmayı çın durup, mekteplerde ideyevi siyasi terbiyeni küçeytip ve yakışlap, devlet ortak tili yazıkdaki oku okutuşunun süpitini östürüp, ünümünü aşırıp, yaşlar ösmürlerge kartılgan asasını puhtalaş kuruluşunu çonkırlaştırıp, oku uçularını partiyanın gepini anlaş, partiyaya ağış menişki yitekleş. İqtisadi, ijtimai taraqqiyatının yeni vaziyetiga ve her millet ammasının yeni arzusiga uyg'unlashib, Şinjandaki oqış yeşiligi nopusining özgürüş yüzlenişini igilab, mektep başqurish baylıqı taqsimatını alalaştırıp, asasi ma'rifni alalaştırıp, süpitini östürüş ve tengpun taraqqi qildirishini tezlitib, mektep, aile, cemiyatının oqşash yönelişti küçüge törtkü bolup, okuvçilarının sağlam ösbitilişi, etraplıq taraqqi qilishini ilgiri sürüş. Mağrıpçılar ruhini əvcaldırıp, oqtıqçılar əxlaqi, oqtıqçılar stili kuruluşunu yanımı küçeytip, oqtıqçılarının təminatını kapaletlendirişini küçeytip, texmi köp münevver ixtisas igisini çegira rayonda yıldız tartış, hatırcam oqtıqçılı kılışqı cəlib kılış gerek. Баш шуучи Ши Цзиньпиннің Чаумиллар ішлері қызметіге берген мұхим елдеуріқының рухіні әстайдыл өгініп, ұзчылаштырып, партияның Чаумиллар ішлері сиясыны омымызлік ұзчылаштырып, мәмлекетлік Чаумиллар ішлері қызметі иығынының орылаштырмасыға асасын, диққатны Шинжан қызметі омымызлігі мәркезләштіріп, Чаумилларға мұлазымет қылыш қызметіні чоңқұры яқшы ішіліп, Чаумин қиырындашларының оқуқ мәнфәетіні қанун бойыч қоғдап, Чәт әлдеке Чаумин қиырындашлар вә вәтәнгі қайтқан Чаумиллар. Чаумиллар айлы тәвәлеріні есіл ән-әнігі варыслық қылып, дөләт мұхәбетіні чоңқұрлаштырып, өзгечілікке әвзәлікіні жарий қылдырып, техімі зор нәтижлеріні намаян қылып, жоңға милеті ортақ кәудіз еңіні мұстәхкәмләш. Социалистик замани вилашқан Шинжан құрыш үшін құдіретлік бірікмі күч мұжәсәмләшкі етәкләш керек. Иғында Аптоном районның пән техникіде еңілік яртеш қызметі мұхакимы қылынып орылаштырылды. Иғында мұнылар тәкіленді. Ең тәрәқият идеясы вә ең дәвірдікі партияның Шинжанны идары қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымызлік ұзжылаштырып, партия мәркізі комитеті Шинжанғы бекітіп әрген 5 жоң стратегиялік орын бекітмесіні көзіліп, еңілік яртеш арқылық тәрәқиятқа түрткі болыш стратегиясыны чоңқыр елгі қойып, пән техники күшлік районы құрылышыны тез алғы сүріш. Юқыры қытыдарлық еңілік яртеш сұпсыны құрып үріштүрішіні тезілдіп, деққатны нефет, тәбей газ, көмір, еңі энергия, еңі материал қатарлық сахәлерге мәркезләштіріп, пән техникіде еңілік яртеш білен кәсіпті еңілік яртешінің чоңқыр юғырлышығы түрткі болып, ачқышлық, ядролық техникіда өткелгі ұжым қылыш вә пән техники нәтижесіні айландырышыны еңімі күчәйтіп, ән-әневи кәсіплерінің дәрежесіні өстіріш, еңдің гүлдің ватқан кәсіплеріні зор айтыш, келәчек кәсіплеріні етіштірішке күшеп, сүнни әқіл қошылған әркітіні чоңқыр елгі қойып, еңі сүпәтлік ішіләп шықырыш күшілеріні шарайтқы қарап раважландырып, өзгіце әвзәл заманыви кәсіп системісі бәрпа қылыш. Пән техники білән марып, әмкарлышып, адам тәрбиялаш механизміні әлғалаштырып, пән техники ұқтысастықлары қошуыныны күшлік қылып құрып, пән техникіде еңілік ярты селінмесінің өнімін ашырып, пән техника бағалаш ұслахатыны чоңқырлаштырып, еңілік яртыдыған яқшы экология бәрпа қылып, Шинжанның юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы тірек болуш, дөләтнің зор пән техники стратегиясыға мұлазымет қылыш ұқтыдарыны үзліксіз ашырыш керек. Иғында Аптоном райылық 10-нчы нөвәтлік партия комитетінің 9-нчы нөвәтлік көздеш әхвалы доклады аңлап өтілді. Иғында көзделген партия тәшкілатларының түзетіштіке асаси гәуділік мәсулиеті. Партия комитеті партия группсы шоуджиларының бірінші жауапкарлық мәсулиеті вә бәнзі әзаларының бір іш орнадеке қош мәсулиетіні чыңытып, әмәлиләштіріп, азыр түзітеш білән ұзақ үнімлік механизм орынчыны бірләштірішті чың тұрып, әқиқи қол селіп, қиынығы тегеш қылып, гәуділік мәсілләріні түзітішіні чың тұтып, системілік түзәш, мәнбәдің түзәшіні чоңқырлаштырып, бірні көп кітәт бақылаш, қайды түзім орынчыға әхмиет беріп, түзітішіні назарат қылыш салмықыны зор айтып, көздішінің кейінгі басқышлық қызметлеріні пұқта, яқшы ішіліп, ұқтысат вә жәмиетнің юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болушыны күшлік қапалетке егі қылыш керек деп тәкіленді. Иғында башқы ішлерімі муакимы қылынды.
2: Станцымыз Хәвірі. Джонгу Халық Азатлық Армиясы құрылғалықның 99 еліліқі кәлген пәйтті Аптоном районлық партия комитеті вә Аптоном районлық халық өкеметі Аптоном райондегі әр мілләт халқыға вакалатан Шинжанды тұрышлық Джонгу Халық Азатлық Армиясы Джонгу Халық Құраллық Сақчы қысмының офицер әскерлері, қысымдегі мүлке қадымла, запас халық әскерлері, бүтін райондегі инқылаби құрбалар вә әрбилер ойлы тәвәлері, әрбиліктің чекінгелер, вә башқа нәпиқа объектларға хал сораш хейті әвәтіп, уларның байрымыны тәбрікледі вә улардың сәмімі хал сорады. Хал сораш хейтіде мұндақ дейілді. 99 елдің бұян Халық армиясы партияның мұтлақ рәхбірлікіде баштың ақыр чың тұрып, Джонгу халқы вә Джонхуа милеті білән баштың ақыр тәқтірдаш болып, милетнің мұстақылықы, халықның азатлықы, дөләтнің бейіп құдрат депшіға өчмәс төпі қойшды. Tarix şunu toluq ispatladı ki, xalq armiyamız partiyanın komandalıqığa boysunadığan, qalbilik jang qılalaydığan, esil stilge ige qahraman armiya. Partiya ve xalq tamamen işensi boladığan qahraman armiya. Al soraş xitide munalar körüstildi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulğalıqının 105 yıllığı, 15-ci 5 yıllık yirik plan başlanğan yıl. Jongo İşçi Dehqanlar Qızıl Armiyası Uzun Səpri Qalbisinin 90 yıllığı, şunaqla armiya kurulğalıqının 100 yıllığı köreş nişanını əməlgə aşırışta ötkelge ucum kılıç cengini yaxşı kılıdğan açqışlıq yıl. Yoldaş Xi Jinping yatırılıqıdaki Partiya Mərkizi Komitetinin ətrapıqa Teixmo Zic uyuşup, Xi Jinping yeni dəvir Jongoca sosializm ideyasını yetekçi kılıçta çın durup, işkini tikləşinin əl qılğuç əhmiyetini çoğunqır özləyiştirip, töt anını küçəyitip, töt işençini çın atıp, işkini qoğdaşını işqa aşırıp, armiya bilən yerlik qol tutuşup, armiya bilən xəliq qəlibdaş bolup, yeni dəvirdiki sosialistik zaman evlaşqan Şincan kuruşqa, Yeni texmo zor töhpe qoşaylı.
1: Stansımız xəbəri. Abtonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz tünögün Abtonom raylıq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilikli başdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözü, mühim yol yorqının ruhi yetkizildi, ögünildi. Abtonom raylıq partiya komitetinin orlaştırışıqa asasən noktalıq sahələrdə bihatar işləb çıxırış boyca qanunsızğı zərbi beriş, qanunğı xilabını tözəş muhakimi qılınıb orlaştırıldı. İqtisadi təptişlikə asasən tüzdeş xizməti orlaştırıldı. Abtonom rayonunun 15-ci 5 yıllıq alaqıdar yirik pilalları qarab çıxılıb maqullandı. Yığında Abtonom rayonunun noktalıq sahələrdə bihatar işləb çıxırış boyca qanunsızğı zərbi beriş, qanunğı xilabını tözəş xizməti layihəsi muhakimi qılınıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinpingnin bihatar işləb çıxırış toğrısıdakı mühim bayanları və mühim yol yoruqı təsdiqi yol yoruqının ruhini əstaydıl izcillaşdırıb, əməliləşdirib, qoğuyanın uğurlaşdırmasını əməliləşdirib, bihatar işləb çıxırışdakı türlük xizmətlərini çın tutub, bihatar işləb çıxırış sahəsidəki türlük qanunsız, qanunğı xilab qılmışlarını qanun boyuca cəzalaş. Bihatar işləb çıxırışını ötüşümü nazarət qılış, başqırışını küşəyitib, tötünü qılmaslıq, iki bivasitə təkşürüş usulini qatıq icra qılıb, bihatar işləb çıxırış salahiyyəti yaki şərti tələbini qandıralmaslıq, saxtıpəzlik qılış, yaman niyyətdə qanunğı xilab qılış, qaydıqı xilab təvəkkülçilik bilən məşğulat qılışqa zorlaş qatarlıq ortaq məsillərini küçəb əl qılıb, qanunsız qan içiş, ximiyəvi buyumlarını bəlgiləmiqi xilab saxlaş, toşuş, ot müdafiye yolunu tosib iliş, soda sanatdə bəlgiləmiqi xilab məşğulat qılış qatarlıqlarını qanun nizam boyuca qatıq tüzəş. Məmuri qanun icra qılış, cinayi işlər boyuca qanun yürgüzüş, intizam icra qılışını cipslaşdırış, ip fıçını ötküzüb beriş, ləvzdə turmağallarını cazalaş mexanizmidən qanun boyuca yaxşı paydılınıb, nazarət qılış, başquruş, məsuliyyətini ada qılışda kəmtiklik buluş, hukukudan paydılınıb nəbkə erişiş, muhafizət könlük buluş qatarlıq məsullarını qatıq təkşürüb, nazarət qılıb başqurub, qatıq zərbi berib, qatıq cazalaş. Adısıdın mı, mahiyyatın mı tüzəşinin küşlük çöçtüş küşünü şəkilləndiriş gerek. Yığında bunlar görüstüldü. Abtonom raylıq partiya komitetinin uğurlaşdırışıqa asasən mərkizi xizmətini çöyürdəş, umumiyyətki mülazimət qilişdə çıngdırıb, diqqətini ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı, İpək yolu ixtisat bəlbiqidəki yadroluq rayon quruluşu, xalq turmuşunu qabalətləndiriş, yaxşılaş, zor xəyub xətərinin aldını iliş və onu tügidiş qatarlıq noxtılıq sahələr, Hukuk merkezleşken, meblağ köcümleşken, baylıq toplangan sahələrgi merkezleştirip, iqtisadi təptiş nazarətçilikinin dəlliki və teşbətiş küçünü aşırış. Doğru siyasi nəticə qarışını turğuzuş və əməldi körüstüş ögünüş tərbiyəsi qıbirləşdirib, iqtisadi təptişlikdə bayqılğan məsillərini tüzdişini çın tutub, tərəblərinin məsuliyyətini çınıtıb, məsillərini üzül-kesil, dəl-cayıdı tüzdişkə, mıxqiqiş ruhi arqılıq türtkə buluş gerek. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun açlıq kəsbi və əşya zapisi yuqarı sifətlik tərəqqiyatının 15-ci 5 yıllıq yirik planı. Şinjan Uyğur Avtonom rayonu mədəniyyət yadıqarlığı işləri tərəqqiyatının 15-ci 5 yıllıq yirik planı qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Açlıq setibiliş, saxlaş, təminatını kabaletlendiriş ixtidari, bütün rayon oborot ixtidari, pişiqlap aylandırış ixtidarını zor küş bilən aşırıb, noxtılıq sahələrdiki açqışlıq tavarlarını zapas saxlaşını çın tutup, ciddi əhvalıqı taqabildiriş, abettin qutquzuş maddi əşyası kabaletini yanımı küçəyitib, açlıq və əşya zapısı bixətərlikinin funksiyası texmi mükəmməl, kabaleti texmi küşlük, tərəqiyyatı texmi imkaniyyətlik sicil bolğan sistemisini bərbaqlış. Cunha milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləşini asası liniyə qilişdə çıngdırıb, mədəniyyət yadıqarlıqları qanunçılıq quruluşunu mükəmməlləşdirib, ul tədqiqatını küçəyitib, arxeologiyalik tədqiqat və nəticələrini aylandırışını çoğqırlaşdırıb, inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş və onundan paydalanışını küçəyitib, bütün Şincanın muzey sistemisini mükəmməlləşdirib, mədəniyyət yadıqarlıqlarına varislik qilish və onundan paydalanışını küçəyitib, Mədəniyyət küşlük rayonu quruşni puxta tərəqqi iqiqliş gərək. Yığında başqa işlərimi mühakim qiləndi.
2: Stansımız xəvri. Abdonom rayonluq xəliq qurulduyi daimi komiteti 7-ci ayının 29-cü günü Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununu öyrəniş, izcillaşdırış, yolğu qoyuş söhbət yığını edib, baş şuji Şi Jinpingin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşılaş doğrusudakı mühim ideyasını çoğunqur öyrəndi, izcillaşdırdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırma tələbini izcillaşdırıb, əməliyləşdirib, Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununun zor əhmiyyəti, ruhi mahiyyəti və əsaslıq məzmunluğu bolğan tonuşunu yanımı çoğunqırlaşdırdı. Caylarının Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyyatı işlərini ilgəri sürüş təcrübəsi usullarını almaşdırıb və öyrənib, qanunun yuqarı sifətdə yolğa qoyuluşuna umum yüzlük, ünümlük türtkü boldu. Abdonom rayonluq xəliq qurultuyu daimi komitetinin müdiri Zümrət Ubul yığınğa qatnaşdı həm də söz qıldı. Yığında bunlar görüstəldi. Millətlər xizməti partiya və dövlət xizmətinin mühim tərkibə qismi. Vətənin birliki və Çeqra rayonunun müstəhkəmlikiga, Millətlər İttifaqlıqı və cəmiyyətinin muqumluqiga, dövlətinin əbədi əminliki və Cunhua millətinin ulu güllənişigə münasibətlik. İşkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini çoğunqur özləşdiriş, işkini qoğdaşını qət'i işqi aşırış siyasi yüksəklikdə durub, Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununu izcillaşdırış, yolğu qoyuş məsuliyyət toyğusu, buruç toyğusunu küçəyitib, qanunni öyrəniş, təşviq qilish, izcillaşdırış, yolğu qoyuş xizmətini puxta yaxşı işləb, qanunçılıqnın əsasını puxtalaş, közlümünü muqamlaşdırış, kəlgüsüyə nəpiyyət gözüşünü kapalətləndiriş rolunu toluq cari qıldırış gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Partiyanın Millətlər İttifaqlıqı işlərgi bolğan rəhbərlikinə başdan axır çıng durub, Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununun qanuni orni və qanunçılıq funksiyasını dəl iqiləb, Cunhua millətin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşini qanuni yolğu qoyuşunun bütün cəriyanıqa. Hər qaysi tərəblərəgə sığındırıb, millətlərinin birlikdə ittifaqlaşıb körəş qilişi, ortaq güllənib tərəqqi qilişiqa türtkü buluşda çıngdırıb, Şincanın yerlik nizamlarını Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanunu bilən cipsilaşdırış, yandaşdırış xizmətini ünümlük yaxşı işləb, qanun arqılıq Millətlər İttifaqlıqını kapalətləndiriş, hər millət amısının qanunluq hüquq mənbətini qoğdaş gərək. Yığında bunlar təkidləndi. Xəliq qurultuyunun funksiyalik rolunu toluq cari qıldırıb, bütkül cəmiyyətinin Millətlər İttifaqlıqı tərəqqiyyatını ilgəri sürüş qanununu bir gəvdiləşdirib, öyrənişi, təşviq qilişi və izcillaşdırışıqa türtkü buluş. qonunni o'rganish, tashviq qilishni kuchaytirib, xalq qurultiy vakillari oilasi punkti qatorliq mas'uliyatni ado qilish istiqomlariga tayanib, tashviqat tarbiyani keng qanot yoyib, qonun ruhining hamma oilaga kirishiga turtki bo'lib, qonunni izchillashtirish, yo'lga qo'yish ideya ongliqligi va harakat ongliqligini o'ziksiz kuchaytirish. Millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surishga doir yerlik nizomni tez tuzib, qonunnin prinsipal belgilimisini Shenjangnin amaliyatiga uyg'un keladigan mashg'ulotchanlikka ega amaliylashtirishga bo'ladigan konkret moddalargacha inchiklashtirish. Umumlik engini yanimu kuchaytirib, ijro qilish iqtidorini kuchaytirib, qonunda belgilangan mas'uliyatni astoydil ado qilib, qonunnin unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lish. Көп хил назарат қилиш шаклидан универсал пайдаланиб, қонунни йўлга қўйиш жарёнида сақланган гавдилик масалаларни вақтида байқаб ва ҳал қилишга туртки бўлиб, миллатлар ишларини қонун бўйича идора қилиш иқтидори савиясини умумйузлик ўстириб, социалистик замонавилашган Шинжан қуришга куч қўшиш керак. Ван Мингшан, Линингпин, Дилшат Қидирхан, Ван Гохи, Мамтимин Қадир Anwar Tursun, Song Yajun qatnashdi. Autonom rayonlik partiya komiteti birlikda bo'limi qatorliq 9 o'rinning vakili fikr almashtirib so'z qildi.
1: Stansimiz xabari. Jongo Neft tabiiy gaz guruhi Maytag Neft ximiya shirkati tarim yiliga 1 million 200 ming tonna etilen ishlab chiqarish ikkinchi qarorlik qurilishi 7 ayning 30-chi kuni Rasmiy ishlab chiqarish tijorat bosqichiga kirib, Tunji turkumdagi ximiya sanoati mahsulotlari shu kuni joylarga to'shildi. Korla, Shanghu, Charchi, yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonidagi optimallashgan strolik ambarda tarim yiliga 1 million 200 ming tonna etilen ishlab chiqarish ikkinchi qarorlik qurilishida ishlab chiqarilgan polietilen Poli propilen qatarliq yuqori darajalik ximiya sanoati mahsulotlari aql uskunalar orqali avtomatik avtomobilga qachilinib, bog'chi rayonidan tartiblik chiqarilib, joylardagi bozorlarga selindi. Bu asosiy ximiya sanoati xom materiallari, so'lyov yopiq, turbo materiali, o'rash qachilash materiali, so'lyov buyumlarning yadrolik xom materiali. Qurilishda ish boshlab sinoq qilish qo'mondonlik shtabi ishlab chiqarish yurishtirish guruhining kasbiy ishlar mas'uli Kang Baojian muxbirga mundaq dedi. 7 ayning 15-chi kuni etilen qurilmasiga material selib ishga kirish turgandan buyon qurilishning butun jarayonini tutashtirishga faqat 11 kunli vaqt sarf qildik. Hozirgacha to'liq qoyuqlikdagi polietilen, polipropilen, butadienlik kauchuk Aromatik hidrokarbonlarni ajratib olish qatorliq 8 yurish yadrolik tovan yaqin qurilmasining hammasida bir qitimdagi muvaffaqiyatlik ish boshlab, layoqatlik mahsulotlarni muqim ishlab chiqaryapmiz. Butun yurishlik ishlab chiqarish tizimining yurishi muqim bo'lyapti. Mahsulot sifatini butun jarayonlar kontrol qilingani bo'ladi. Ko'lamlashtirib ishlab chiqarish va sirtqi setish sharoitini umumizlik hozirladik. Kang Baojian qurilishda 11 yurish asosiy gavdi ishlab chiqarish qurilmasining yurishlashtirilib bitkizilganligi. Ikkinchi qarorlik yiliga 1 million 200 ming tonna etilen ishlab chiqarish qurilishi ishga kirishtirilgandan keyin Maytag neft ximiya shirkati Tarim Tavalik rayonining yillik etilen ishlab chiqarish iqtidorining 1 million 800 ming tonnaga yetib, Maytag bosh shtabining ishlab chiqarish iqtidori qo'shilib, korxonaning yillik umumiy etilen ishlab chiqarish iqtidorining 3 million tonnadan eshib Dövlətimizning o'tira g'arbi qismidagi ko'lami eng cho'ng etilen ishlab chiqarish bazasiga aylandiganligini tanishtirib mundaq dedi. Bu tur Janubiy Shinjangning yuqori darajalik poliolefin, birikma kauchuk yangi materialli kasbidagi bo'shliqni biroqli to'ldirib, shu joydagi kasblarning an'anaviy neft, tabiiy gaz etishdan yuqori darajalik ximiya sanoati, yangi material, yashil tovan karbonlik kasbga qarab tip o'zgartishiga Orash qachilash, yez igiliki, binakarlik, avtomobil, to'qimachilik qatorliq tovan yaqinligi kasblarining sifatini o'stirib, darajasini o'stirishga va yuqori tovan yaqin ham turtki bo'ldigan, mas taraqqiy qiladigan zamonaviylashgan kasb sistemasi shakllantirishga turtki bo'ldi.
2: Stansimiz xabari Yıl 5'den 7 ayının 19. günü gece kumul elektr torada setilgan tok 10 milyard 31 milyon kilovat saatge yetip, buldurki şu mezgeligiden 21 bütün %97% köpeydi. Setilgan tok, buldurkıdan 42 gün burun 10 milyard kilovat saatten eşip, oxşiş mezgeligi yukarı rekord yaratıldı. Bu yıl kirgenden buyan Kumul şehrinin tok kaçılaş almaştırış bazarında şiddet bilen eşiş vaziyeti görüldü. Devlet elektr tori Kumul tok bilen təminləş şirkti, xalq durmuşurki tok bilen təminləşke kapalatlı kılış iktidarını sicil aşırıp, muqim, şençlik bolgan tok bilen təminləş, yuqru ünümlük, yekşilik mulazmet arqılıq elektr energiya istimal bazarını sicil kengaytti. Devlet elektr tori Kumul tok bilen təminləş şirkti ticaret mulazmet mərkizi elektr energiya yükünü başqoruş mərkizinin muavin müdiri Shi Ji Yuan muhbirga mundaqdiri. Bu yıl tok qaçılaş almaştırış mulazmet kəsbine şiddet bilen eşiş vəziyeti namayan boldi. Hem de setilgan tok 144 milyon kilovat saat yetti. Sanayette tok işletiş, Kumulda işletilgen toknun köpeyişigi türtkü buluştaki yadroluk motorga aylandı. Zamanvi kömür kimya sanayide, polat tömür qatarlıq energiya sərpiyatı yukarı kəsiblerde məhsulatının muqim eşişe bilen Kumul şehride sanayette işletilgen tok, buldurki şu mezgildikidin 25.6% köpeyip, setilgan umumi toknun 87.105%-ni egiledi. Shi Ji Yuan mundaq dedi. Bu yıl 6 ayının ahırgıca Kumul elektr toradaki ticaretlik abont 492.700'ge yetip roşen köpeydi. Bu Kumul'un kesip güllengen, istimal callangan, xalq durmuşu yaxşılangan halatının ifadesi. Devlet elektr tori Kumul tok bilen təminləş şirkti bu yıl saxlanmını muqimlaştırış, köpeymini aşırış, umumi miqdarını əlalaşdırışda çıng durup, Şincan, Xuyinin, Kömürdün Pakiz, yuqru ünümlük paydalanış çəklik şirkti. Kumul, Dinshin, Misçilik pay çəklik şirkti qatarlıq 13 noktalıq çoğun abunqa tok yetkizdi. Köpeygen tok sığımı 665 min kilovolt amperge yetdi. Aldınki yarım yılda 917 milyon kilovat saatlik yeşil tok sodası, 617 mın 700 parça yeşil tok kinişkisi sodasını tamamlap, sodu kölümü cahette Şincan'da muqim aldınki orunda turdi.
1: Stansımız xavri. Mori Qazaq Abdınım Nahiyesi mevqani mol şamal elektr yoruklu qolt baylıqı koyup, yukarı yüklümelik energiya, yukarı qoşılma qimmet türlerini yürüşleştirip kirgizip, energiya evzeliki bilen kasip tarihcisini östürüştün ibaret qoş yönelişlik atlanışını şıqaşırdı. Mori Nahiyesi yeni energiya yukarı derecelik cabduk yasımcılık kasipleri bağıtçıdaki Şincan, Jinshin yeni materyal pen texniki çeklik şirketi asaslıqı süni almas işlep çıkardı. İşçiler lazer nurluq kesiş üskünesi de pişik meşgulat kılıp, yedik taşlarını inçki pişikla atattı. Şirketin baş direktori Niu Gang, yukarı derecelik süni almas türü 2025 yılı işlep çıkırışkı kırıştırıl geldi ki, növbette məhsulatının süpüte muqim, çet eldeki baziri kengri buluvat qalıqını tonuşturup mündaq dedi. Mori'nin yeşil tok baylıqı mol bolğaşqa işlep çıkırış tənərximizni

0: Bu mındaq dedi. Rəqəmlik həm törtkə buluş türü intayın mol kən, qonu nusxıdiki gilemlərini biriktiriş, boyaş, AI-da qısqısını işləş, təxlidi zihin sınaş qızıqarlıq rəqəmlik həm törtkə buluş türləri nait köpkən. Gilem tokuş ünlüge ait nurgun bilimini bilip aldım. Bu merkezde 1997 yılı Şangang'ın vatan koyunu'a kayıtıp gelengenlikini tebrikleş, hatırı tam giliminin okşitip tokulgan nusxası saklangan. Onun da her millet amma nakşi eğitip usul oynap, Şangang'ın vatan koyunu'a kayıtıp gelengenlikini ten tene kılıvatkan kızgın menzire, canlı kayıtı namayan kılınıp, kımmetlik devir eslimesi, Çonkur devlet muhabbeti sındırılgen. Şanganlık sayahatçı Huang Ping ekskursiya kılgan dingin ağzı ağzıgı tekmeyi maktap mındak dedi. Gelemdeki canlı görünüş, tokulaşının sıpta nefislikini görüp nait hayran kaldım. Şincan'daki her millet ammasının güzel tiliki yoğurulgallıkıdın çonkur tesirlendim. Bütün memleketteki her millet halkının kan kıyırındaştık ötuatkallıkını çonkur yes kıldım. Xotan Qaş Teşi Şehirçisi Medeniyet Sayahat Çeklik Şirketinin baş müdürü Li Jiajia, Xotan Gilem Medeniyetini Yes Kılış Merkezinin Xotan Gilem'i Tokuş En-Enevi Hüner Senetini Daimlik Namayan Kılış Bilen Bille Yaş Varislarının Mevkani En-Enevi Nakışlarına Koyup, Zamanevi Estetik Tuyguğu Birleştirip, Yenilik Yaratıp Layihalep, Köpkül Gilem Medeniyet İcadiyet Mahsulatlarını Yaratkalıqını Tonuşturup Mındak dedi. Xotan gilimi tokuş konu üniri ve konu hikayelerini sistemli retlep saklap koyduk. Çökme şekilde eskiliş muhiti, yaşlaşkan hem türkü türlerge dayanıp, yenilik yaratıp, gayri maddi medeniyet maraslarını tarif çıka kuvvet koşumuz.
1: Әмде қысқы хабарлар аңладыңыз. Шинжаң инқилаби ҳарбий ишлар сарайи бүгүндән башлап аммага расмий эчип айтылды. Бу сарай Үрүмчи шәһәринең Тяншан районы Яшлар йолы 137 номерлык корыга жайлашкан. Сарайда сакланып аткан буюмлар мол болып, 23 миңдан артык йөрүш мәдәният ядыкарлыгы, 1500 парчадан артык хуҗат материал сүрәте ва нәчә 10 группа баш темлык һәйкәл, әслеге келтирелгән көрүнеш, май бояк рәсем, Apartma, oyma qatarlıq sənət körgəzmi türlərini öz içəgə alğan, həm də Şincanın inqilabi hərbi işlər tarixi umum yüzlük namayan qılınğan.
0: Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Ministerliqi, Anhui Ölkülük Xalq Hökümeti birlikdə məsul bulub uyuşturğan İgilik Tikləş Arqılıq Kəlgüsünü Yaratış Temisidiki 2026-cı illik Məmlikətlik İgilik Tikləş Musabıqısı Anhui Ölküsünün Xıfi şəhərdə ayaqlaşdı. Şinjang vəkillər komandası axırda 2-ci dərəcəlik mükafatdan 1-ə, 3-ci dərəcəlik mükafatdan 2-ə, Münəvvər mükafatdan 3-ə erişdi.
1: Şinjang Wang Yuan Biopen Texnika Guruhi Çəklik Şirkti, Şinjang Çarvıçılıq Pəllər Akademiyası, Şinjang Yezi İgilik Daşöse bilən birləşib, ortaq üstəgə alğan, Abdonum rayonunun noxtılıq tətqiq qılıb yaratılğan məxsus türü, Şinjangın yuqru hosulluq süt tögisi nəslini tallab yetiştiriş və kəsibləşdirişdiki aşqışlıq texnika tətqiqatına yıqında zor bösüş qolğı kəltürülüb, qoş loqılıq tögilər burunqi ən-ənvi halətdiki 4 yıl ішкі қетім ботылақлаштын, 4 yıldan 3 қетім ботылақлайдыған болды.
0: Әмде Аптаным районныңғы 16 шәрінің ауа райдың мәлімат беріміз. Үрімчіде ауа ұчық бәзд бұлытлық температура 21-дің 32 селсия градус қыча. Алтайда ауа ұчық температура 16-дің 30 селсия градус қыча. Чөчекте ауа ұчық температура 18-дің 32 селсия градус қыча. Olcuda hava uçuk temperatura 20'den 36 celsiye gradus kçe. Bortala da hava uçuk temperatura 18'den 34 celsiye gradus kçe. Karmayda hava uçuk temperatura 24'den 36 celsiye gradus kçe. Köytünde hava uçuk temperatura 23'den 34 celsiye gradus kçe. Şihanzda hava bulutluk bazda uçuk temperatura 19'den 34 celsiye gradus kçe. Sancıda hava uçuk temperatura 21'den 34 celsiye gradus kçe. Kumulda hava bulutluk temperatura 19'den 33 celsiye gradus kçe. Turpanda hava uçuk bulup kem bulutlundu temperatura 28'den 40 celsiye gradus kçe. Korulda hava uçuk temperatura 23'den 34 celsiye gradus kçe. Aksu

ava uçuk temperatura 21'den 35 Celsiye gradus kçe. Açta ava uçuk temperatura 20'den 34 Celsiye gradus kçe. Kaşkar'da ava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 21'den 34 Celsiye gradus kçe. Xotan'da ava uçuk temperatura 23'den 35 Celsiye gradus kçe. Ürümçi'de ava uçuk bazı bulutluk temperatura 21'den 32 Celsiye gradus kçe buludu. Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ertigalik Haberler Programımızı boyunca anlayış verdik. Bu kitim programımızın tercümanları Amine Nurahmet, Elmi Nur İsamidin, Arzugül Halık, Wang Suji, Muharriri Muhammed Evel, Mesul Muharriri Tursun Tokta Abdullah, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Ertigalik Haberler Programımızı anlıkçılarına rahmet. Слушатын абончылар терминалны чөрсеңіз, текім көп сарқыл мәзмулардың хавардар болалайсыз.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yan telefonda əks etdiyin qaldıq tok miqdarı, batareyanın qaldıq tok miqdarı mı? Müxbirimiz Gülürə Sürət bu vaxtda xəbər verirdi.
1: Bəzdə birərsinin yan telefon oynayıb edib, toyuqsuz çöçüb, varqırab orundan durub, alaqsadlıq bilən zərətli iş izləyinini görürüz. Yan telefon körsətkən qaldıq tok miqdarı, batareyanın qaldıq tok miqdarı əməz. Bu nöqtünü aydınlaşdırış üçün biz aldı bilən yan telefonun tok miqdarının qandaq şikəlligini bir anla baqaylı. Telefonun qancılık tok qalqallıqını qandaq bilgini buludu. Həmimizgi məlum ki, yan telefon batariyası batariyə yüzbərgən ximiyəlik reaksiyaya tayin edu. Nəzriyə cəhətdən etqanda biz reaksiyalaş küçü maddının yana qancılık işib qalqallıqını ölçəb baxsaqla, yana qancılık tok işib qalqallıqını enıq biləliyimiz. Bu jarayon anglamoqqa suv sanduqida yana qanchalik suv borligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsinmi, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchagili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilg'ili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zaryad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yaqinlashadi. Batareyaning zaryad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilg'ila bo'ladi. Məsələn, batareyanın tok besimi 4.2 volt bolğanda toluq tok haldıda, yəni 100% dəb eniqlimi berişki boludu. 3.3 volt bolğanda tok xorab tüygen alətdə, yəni 0% dəb eniqlimi berişki boludu. Bu çağda yan telefon optimatik üçüdü. Muşundaq əgirsizlik asasıda yan telefon bizgə eşib qalğan tokni körstüb berələydü. Bu usul anlamaqqa nait addi, bevastə, lekin bəzi məsələmə bax. Ang roshan bir masala shuki, shiltish jarayonida tok besimining tovallishi siziqliq jarayon emas. Agri siziqlardan mo shuni ko'rib olishga bo'ldiki, tok tugay deganda batareyaning tok besimining tovallishi bir qadar tez bo'ladi. Agar bu agri siziq bo'yicha ko'rsatsak, tok miqdori tuyuqsiz 15% dan 0% kichishib qolishi mumkin. Bu nurg'un avarjiliklarni olib kelishi mumkin. Biroq bu masalani hal qilish oson. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib oladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zaryad qo'yib berish agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassillik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassillik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassillik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngaydi. Yon telefon qaytadan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zaryad nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kulon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texnik to'g'ri hukm qilishga yordam berdi. Garchi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu ufqumning notunish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Adette milli amper saat kanç çoğun bolsa, saklangan zarat mıhtarı şunç köp boludu. Kolonmetrinin ismidiki kolon mu zarat mıhtarının verliki bolup, kolonmetr bataryanın şıltış jariyanda kançilik zarat koyup bergenlikini tekşür alaydı. Batarya arkalık saklıqlı bulduğun zarat mıhtarının sarıp bolgan zarat mıhtarını çıkırıp etkende, yani kançilik tok işip kalgalıkını bilgeli boludu. Kolun ölçügüşünün yardımı da yan telefon tok miqdarını texmi toğru mölçerli alaydı. Amma şundaq bolsumu yanıla xatalıq pärqi mövcud boludu. Şuna biz körgən eşip qalğan tok miqdarı pəqat bir mölçer qımmat. Yan telefonun tok miqdarda xatalıq barlıqını mölçerligəndən kiyin oxşaş bolmağan yan telefon zavodlarımı öz aldığı oylışıdı. Məsələn, bəzi zavodla batariyanın tok miqdarını anç toğru mölçərlimigən ikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğanlığını balduraq görsüş kerak. Bundaq bolğanda işlətkiçilərini yan telefonga balduraq tok qacılab, beyhuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu, dəb oylisidu. Onun üstügə tok tügəy digəndə, nurğun yan telefonlarımı avtomatik halda tövən tok qaldığı kırıdı. Ekranın yoruqlıqını tövəllətib, arqı səhindəki mühim bolmağan proqramlarının aylınışını toxtudu. Bularının hamısı ən axırqı 1% tokni texmi çıdamlıq görsüdü. Yəni bəzi zavodla yan telefonun tok miqdarı 2% qalğanda 30 sekundlıq vaxt əskərtişi verib, sizni tok sərətlik işini izləb tepişqa intildirdi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdinin iç dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca Kulasileş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anladımız.

Yoldaşla, dostla. Bugün biz dağdoğuluk yığını içip şunu tentenlik cakarlayımız ki bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ortak tırışı arkası da Jongo Komünistik Partiyesi kurulgallıkının yüz yıllıkını kütübüliş aldıdaki moyun peyitte döltümüz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cengede omumüzlük galbini kolluğu keltirdi. Hazırkı ölçem boyunca Yezladiki 98 milyon 990 min namırat ağalının hemisi namıratlıktın kutuldu. 832 namırat nayenin hemisi namıratlık kalpını çörüp taşıldı. 128 min namırat kenetinin hemisi namıratlık tizimlikinin öçürüldü. Rayon boyca umumüzlük namırat buluş meselesi halkılınıp, mutlak namıratlıkını tügütüş vazifesi tamamlanıp, Tarık Seyipsiz de çaknap durduğun yeni bir cahan möcüsü yaratıldı. Bu, Jongo halkının uluğ şan şerifi. Jongo Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Jonghua milletinin uluğ şan şerifi. Bu yerde ben partiye merkezi komiteti vakaleten takdirlengen ilgar şahsla ve ilgar kolektiplarını kızgın tebrikleymen. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta tökp görsetken her dercilik partiye, hükümet, armiye organları ve karhana, kesbi orullağa, yezladiki ken asasi katlam teşkilatları ve partiye azaları kadırla ammığa, kendi tutuşluk birinci şucuyla ve hizmet etirtinin azaları, pidaylağa, her kaysi demokratik partiye guruhla, Soda Sanayiciler Birleşmesi ve partiyesiz, guruhsız zatlağa. Halk teşkilatları, şunundak cemiyetki her sahadikilerge âli ihtiram bildirmen. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçkı pahal katnaşkan ve medet bergen Şangang alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Avunun alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Teyvelli kerindaşla, şunundak Çetlerlerdeki çavmin kerindaşlığa, Jongo'nun namıratlarını azaytış işleri köngül bölgen ve yardım bergen her kaysi devlet hükümetleri, halkıra teşkilatla, çetellik dostlığa, Çin kalbimden rahmet eğitimen. Yoldaşla, dostla, namıratlık insaniyet cemiyetideki cahil kesellik, namıratlık karıştırış kadimden hazırgıça, Jongo ve çetellerde baştın ahir devletini idare kılıp, halkını emin taptırıştı ki bir çoğun iş bop geldi. Jongo'nun tarihi del Jonghua milletinin namıratlıkı karşı küreş kılıç tarihidir. Çüyen'nin ah urup, peryat çekip, yaşla töküp, zar yığılıdım. Ezdi bağrımını halkının eğir külpet gemiye diyen hesirtidin. Dufu'nun Mınlap Ali kesirle selinarkin kaçan mı? Tongan miskin çırayla içilarkin kaçan mı? Degen armını gece. Andın yine Sünjong Shen'nin emmi ailenin tokızı tel bolsun. Dövlette bir mi adam öy makansız kalmasın? Degen stiki gece. Hemisi de Jonghua milletinin namıratlıktın kutuluş, kiyim bütün, korsak top buluşku bolgan küçük arzusu eks etküzülgen. Yakınkı zamandın kiyin, feodal hükümranlıkının çirikliki ve garipteki küçlük cahangır devletlerinin tacavuzçılık tüpeylidin. Jongo'nun siyasi vaziyeti davalgop, uruş malımançılıkı üzülmey, halık eğir künge gelip, namıratlıktın

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programı.

gaplarga bekme kızıkıp ketmedi. Ama o sözlep bolgandan kiyen özünün dastlabki pikirlerini otturğa koydu. Dehkançılığımızdan kündün-künge arkaga ketip atkan

dedi Sevye Jeske onun sözge ciddi reviştire diye berip. Men meselini fakat özümüzdün igilikimizde başkuruşku mayır emeslikimiz dili izdeymen. Bizdün kulluk devirdeki dikkançılıkımızdın seviyesini yukur dep ketkili bulmaydı. Eksiye bekme töveniydi. Ne maşinelerimiz, ne yakşı ulağlarımız, ne başkuruş tüzümlerimiz yok. Hisabat kılıçlımı bilmeydik. İhtali hiç terbiyelengen boğaltırlarımız baydı o. Dedi elik pomişçik zanlık kılgan dek kılıp. Kandaklı hesaplısa hesaplıgan nesilleri bilen bizde veyran kılattı. Bizge paydı yok idi. Nem üçün ula bizde veyran kılıp etti deysiz. Konu dan ayrış maşinisi ya ki silahının Rusya'çı yağda atış maşinanlarını ula kandak veyran kılıp eteleydi. Minin par maşinam ne hiç kim undak veyran kılıp etelmedi o. Rus atları kandak. Ulanın tuyakları aciz. Kuyrukudun tutup tatmak için mangmagan. Eni şundak atla sizni veyran kılıp etiyordu. Gollandiya atları ya ki başka nesli danlık atla undak emez. Sebep manı muşula. Biz çokum yezi igilikimizden teknik seviyesini yukur götürüşümüz gerek. Şundak kılıç şarait boğan bolsa yakşı bulatdi Nikolay Ivanoviç. Sizde o şarait ba. Men de yok. Men bir balamını daş öde, kalan ballarımını otur mektepte okutu atı men. Şuna Gollandiya atlarını seti vilişka küçüm yetmeydi. Bankıdın karzasınız buludu. Kep kalan neslerini kim artık kıp seti ve et demekçi misiniz? Onda kılanmay men. Mesleğetiniz gerekmet. Dikkançılıkların seviyesini tekim yukur götürüş sürür. Tamamen mümkün degen gapke ishenmeyman dedi Levin. Bu işni qilishqa pulim ba, ammo qilch choram yo'q. Bankining kimdagi foyda yetkizdiganligini mi bilmayman. Mening dehqonchilik sog'an sarmoyamning hammasida ziyon ko'rildi. Uloq olsam mu ziyon tatdim, mashina olsam mu ziyon tatdim. Buni ayt to'g'ri gap. Dedi ak burutluk pomişçik hoşallık adı külüp getip. Bundak ehvaldık adam bir men emez. Dedi Levin sözünü devam kılıp. İgilikini muhafık başkırıp gelip atkan pomişçiklerinin az sandıkilerini hesap kanmağında hemisi ziyan tatıp atıdı. Siz dep pekin ço. Sizden igilikinizde paydı ba mı? Dedi Levin. Şu arlıkta o Sevya Jeski'nin közlerde yani helikide korkunuş küçüşüp gelip atkandek haletini görüp kaldı. Her ketim o onun işki dünyasıdaki malum bir yoşurun cayga şikirlep kırmakçı bolganda onun da aşındak alametini siz etti. Levin onunla bu suvalını koyup toğru kılmağan idi. Ayal hucayın baya onun bilen çay içip oltırganda, özlerinin Moskova'dan Germaniyelik bir boğaltırını 500 rublilik şakı bilen teklif kılıp ekilip, barlık hesabatını eniklatkallıkını. Neticede 3000 rublidin köperek ziyan çıkkallıkını sözlep begen idi. Ziyan kançilik nek sanını umu bilmeydi. O Germaniyelik çarek tiyinigice inçki hesaplap çıkan iken. Levin, Sevya Jeski'nin igilikinin zadı kançilik paydı berdiğen igilik ikerlikini oylap olturganda, yelikı pomişçik, huddu aksünyekle rehberinin alıdığan paydısının kançiliklikini belidiğen ademdek, özünü basalmay külüp getti. İhtimal paydı mı yoktu? Dedi Sevya Jeski Levin'nin sualığı cevap berip. Şundak bop kalsa bu menin yaman hucayın işkellikimni ya ki pulni yer icarısını östürüşkeli serip kılıp atkallıkımni bildirdi. He? Yer icarısı? Dedi Levin çöçüp gidip. Yerini icarı gibi beriş Avrupa'da buluşu mümkün. Çünkü o yerlerde emgek küçünü kanç köp sağsınız yer şunçı yakşınlıp vardı. Bizden bu yerde ondak emez. Emgek küşünü kançilik sağsınız, yer şünçü osallışıp, teyre gansırı şünçü küsüzlünüp getirdim.

Şunu bizde yerini icarı gibi erişkin söz açkılı bombaydı. Nemiş ki yerini icarı gibi erişkin söz açkılı bombusun? U digen kanun. Biz şu kanunu hılap işkılıvatımız. Yerini icarı gibi erişkin biz üçün paydası yok. Eksiçe u işini buzudu. Yak, kene eğitim ço. Yerini icarı gibi eriş nezriyesi digen ne mi gap? Azıraktan ketkiçemsile. Maşa, bizgi ketek, ya ki malina keltürgine? Dedi Sivriye Jiski hotunuğa. Bu yıl malina bekme keçkip pişti. Levin gap emdi başlandı dep oltırattı. Sivriye Jiski keyp çağ alda orundan turup neri ketti. Bu onun gapni meşadi toxtataylı degeni idi. Levin söhbətdəşidən ayrılıp qalğandan kən o pomişçik bilən parağını davamlaşdırıb qiyinçiliklərimiznin hamısı işləmçilərin olaylıqları bilən odətlərini bilmiginimizdən kelib çıxıvatıdı degenni isbatlaşqa jeninin barıç küç idi. Lekin o pomişçik yalğız yaşap yalğız fikir qıladığan adamlarga oxşaş başqalarının oy fikirlərini düşünüşkə mahir emas. Cahil öz söz adam idi. O Rusya dikkallarının hemisi horun çoşkala. Çoşku okşaş yaşaşını yakşı görüdü. Ulanı ondak turmuştun ayrış üçün bizde hokok buluş gerek. Ama bizde o hokok yok. Bizde yeni kaltek buluş gerek idi. Lekin biz bekme erkilleşip getip, min yıldın artık işletip gelgen o kalteklerimizin ornını tuyuksuz adukatla bilen türmüle aldı. Türmüde ula bu yarıma sesik dikkallarının korsukuğa nait okşıgan şorpılanı berişmekte. Ulanın nepeslindigan havasını mı kupletir bilen ölçeşmekte dep vaysaplik etti. Siz nemi üçün, dedi Levin söhbetini bar imkaniyeti bilen əslidiki meseligi yötkeş məxsidide. İşlep çıkırış ünümünü emgekçiler bilen bolgan münasibetini yakşılap durup östürüşünün mümkünlüğü işenmeksiz. Rusya dikkalları bilen o meksetki mengü yetkili bulmaydı. Bizde hukuk yok. Dep cevap verdi o pomişçik. Emese yeni şaraitlerini kandak tepiş gerek. Sevgiye Jeski ketkini işçi bilip, bir tal tamakı tutaştırıp algan dinkin, ornığı gelip oldurup, söhbet yeni katnışıp getti. Emgekçiler bilen boğan barlık münasibetle inik hem emeliyetten ötken, dedi o. İptidai cemiyet ve onun umumi kepilliki öz özdünü yok aldı. Kulluk tüzüm gümran buldu. Fakat erkin emgekli kaldı. Onun şeklimi mukim, özgermeydi. Şu bu hiç işlemeyi mümkün emez. Yallanma dikkan, küllükçi, ortakçı dikkallarının hiç kayısı bunun müstesna emez. Lekin Avrupalıklar bu şekilini yakşı kömeydi. Yakşı köme geldik üçün yeniler üstü zınıvatıdı. Ula ahır yenisini tatkikip çıkıdı. Menin diginim mi delmuşu? Dedi Levin. Nemi üçün onu biz mi tatkikip çıkmayımız? Bu mu bizden tömür yolunu başkadın tatkikip yasıgınımız kokşaydı. Tömür yol burun keşif kılıngan teyar nersiydi. Eğer ulanın yasap çıkkını bizge masken mise, digendek bombisa, uçağda kanda kılış gerek? Dedi Levin. Levin, Sevgiye Jeski'nin közlerde, yani helikidek korku vatkandek aletini baykap kaldı. Uçağda biz eşliminin əzirimizgi ilmayımız. Avrupalıkla tətkik kılı vatkan nərslerini biz allı burun yasap boğan bulumuz. Bundak rivayetlerini men köpanlıgan. Keçirin, siz Avrupa'da emgekçilerini teşkilleş meselesi de kandak kışlarının kılıngallıkını bilemsiz? Yok, ama bek mi bilgin ba? Bu meselini hazır Avrupa'da en münevver ademle tetkik kılıvatıdı. Şolutsi delici herkiti. Onundan başka Lassal'nın işçiler meseleleri toğırsı dike nurgun eserleri. Melga uzun şehirde ilip berilgan tecrübeler.
Ulanı belkim siz mi biledigan siz? Azraq bilime, emma toluq emas. Yaq, kemterlik qımman. Bu meseleni meniñden az bilmeydiganlıqıñız turgan gep. Men ijtimai pen profesor emas. Şundaqtımı bu meselege bekme qızıqıman. Eger siz mi qızıqıdigan bolsañız, tadqiq qıp baqsañız boladı. Undaqta ulanın ahırkı yekünü nem boğan? Keçirin. İşki pomışçik orılırdın turuştı. Seviye jeski özünün işki dünyasıgı işkirlep kırmakçı bolu atkan, yaman adıda ba Levin'ni oltırguzup koyup, mehmallanı uzutup koyuşkı çıkıp getti. İşçilani kapitalistlerinin ezi vatkallıkını bilesen. Bizdeki işçilani bilen dikkalla, Emgek'ten bağırlık cephasını tatıp kanç işlisime hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakıtlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igib olsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç nimi kaldırmayvadudu. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmey bambaydı. Diginin toğra şundak buluvatıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Şu gün akşam Levin'in ayallar bilen billi oltırıp bekme içip işti. Hazır özünün ilgilikidin narazı bolu vatkalla yalğız özül emeslikini. Bütün Rusya'da ortak ahval işkellikini. Eğer hemli yerde emgekçile emgekke yolda kelivitip uçuratkan aşu keri dikkandek muameli kıladığallı bolsa, o meselelerin hel kılış, kuruk arzulu bolup kalmay, belki çokum hel kılgılı bolu dağallıkını oylap kele vatattı. Bu hıyalla onu hayacangı saldı. Bağan sırı o meselelerin hel kılışkı bolu dağallıkıga, onu çokum hel kılış gereklikige közü yetişki başıldı. Levin ayalla bilen hoşlaşkanda, eti bir gün turup, ula bilen bille, Xallıq ormandaki gömürlüp düşken aşı acayip cayını otlıq berip körüp keledigallıqığı vədi bədi. Xulaştın ilgiri Seviye Jeskedin özü tunuşturuğan emgekki münasivetlik bir neç kitabını ariyet elip okup çıkış məxsdi de onun kütüphanısıgı kirdi. Kütüphana tolımı çoğun. Töt damının həmmisi kitap cavalları bilen tolğan. Öynün otursuğa yuğan bir yezik üsteli bilen, yani bir yumulak üstel koyulgan. Üstel üstü de yuğan bir lampa. Lampının etrafıga erhil yeziktiki en yeni gezit jurnalla yeyip koyulgan. Yezik üstelinin yanında hüccet şikabıdın biri tikleklik bulup, onun her bir tartmasıga altın renkhet bilen tür ayrımları yezip koyulgan idi. Seviye Jeske yatma orundukuda kitap okup yatattı. Nemi körüvat siz? Dep sorudu o, yumulak üstel üstüdeki gezit jurnallarını ahturvatkan Levin'din. Karan, aşının da tolumu kızık bir makalı ba? Dedi Seviye Jeske Levin'nin koludaki jurnalını körüp. Polşanı bölüşü bilişinin asaslık baş cinayetsi Feriderik emesken. Dedi o yani kızıkıp sözlep. Esli de. Şunun bilen o tolumu muhim, hem bayağı tılgı elip bakmağan bu yeni meselini özgü has adıtı boyuca kıska ve enik kılıp sözlep bedi. Levin'nin hazır en köp oylaydığını dikkançılıkların işleriydi. Lekin Seviye Jeski'nin sözü gelirlerini anlav etip, İşçi de özüdün özü. Bu adam zadı nemini oylaydıgandı? Nemi üçün Polşanı bölüşü bilişka şünçilik kısıkıdı? Dep sorap koydu. Seviye Jeski sözlep bolgan dinkiyen Levin onun din. Onun nemiz kısık? Dep sorugan idi. Seviye Jeski cevap vermedi. Levin'nin kısıkıdığını əslide kandak bolgallıqı idi. Lekin o onu düşündürmedi. Onunla neymiş ki kızıqıp kalgallıqını düşündürüşünün zörürüydü yok dep oylığan bolsa gerek. Mən bayıqı açıq yaman pomış çıqqa kızıqıp kaldım, dedi Levin çoğunkır bir tınıp koyup. Bekme akıllıq, bilidigan nersiler köp ademken. Onu koysunuz jo. O kulluq tüzümünü yoşurun kollap gelip atkan cahil unsur. Ulanın hemiz şundak, dedi Seviye Jeski. Ulanın başlamcı siz emes mi? Oğo şundak, lekin men ulanı başka yakı başlayman, dedi Seviye Jeski külüp gitip. Men onun bazı karaşları kızıqıp kaldım, dedi Levin. Onun digerleri mi toğra? O ilgilikimizni umum ehvalga muvafıklaştırıp başkurup mağımız degen gep akmaydı. Cimcit oltırgan aş pomışçıkı okşaş, yokur ösüm bilen kerz beriş. Ya ki en adli usulla bilen başkuruş gerek dedi. Eğer şunda kıldıgan bolsak bunu kimden görüş gerek? Elbette özümüzden körümüzde. Yeni biri işimiz akmaydı degen bikar gep. Vasil Chekhov'nun ilgiliki ekvatı duğu. Zavutları, ben sizden nemi gayran kılıvatkanınızı düşenmedim.
Dehqonlarning moddiy va ruhiy jihatdagi saviyasi texnik intayin tuvan. Hozirgacha o'zlariga tanish bo'lmagan narsalarga qarshi turib kelyapti. Egilikni muvofiq boshqarish deganingiz Yevropada aqidu. Chunki ularning dehqonlari o'qigan odamlar. Shunga bizmi dehqonlarimizni cho'qin bilimli qilishimiz kerak. Gap shuningda. Ularni qandoq bilimli qilib bo'g'li bo'ladi? Ularni bilimga ega qildigan uch narsa bor. Biri maktab. Yana birimi maktab. Uchinchisi maktab. Lekin boya o'zingiz ularning moddiy turmush saviyasining nihoyat tuban ekanligini dedingiz. Bunda ahvolda maktabni sizning bu gapingiz kesal kishiga maslahat bergan odam bilan kesal odamning qiziq gaplarini yodimga soldi. Biri kesal biriga surgi dorisi ichib yiqing desa, kesal odam ichib baxtim texim battar qilyapti debdi. Zulik qo'yib baxsangiz bo'ldi desa, qo'yib baxtim teximi battar qilyapti debdi. Undoq bo'lsa, tangirga tevinishingizni qopdi desa, u nima qilib baxtim texim battar qilyapti degidek. Ikkimizning farqimiz dal mushundoq bo'lyapti. Men siyosiy iqtisoddan gap qilsam, siz texim battar bo'lib ketdi deyapsiz. Ha, men maktabning gapini qilsam, siz yana teximi battar bo'ladi degandek gap qilyapsiz. Maktabning zodi nimaga foydasi bor? Maktab dehqonlarning boshqa ehtiyojini qamdaydi. Men buni hech qanday qilib tushunmadim, dedi Levin hayajonlanib turib. Maktab qandoq qilib dehqonlarning moddiy sharoitlarini yaxshilashga yordam bera oladi? Siz maktab bilan bilim ularning boshqa ehtiyojlarini qamdaydi deysiz. Mana buningda ishlar teximi battar bo'ladi. Chunki ularning ehtiyojlarini u yo'l bilan qondirib ketish mumkin emas. Qo'shish, elish amallari bilan diniy aqidalarni savol-javoblar

0: ulanın maddi ehvalını yakşılaşkı yardım berelim de. Men bunu mengü düşünen mügidekmen. Aldın hükünü keşte, men emçekteki balısını kötürüp ağan bir ayalını uçurtup gelip, onun da ne güverip gelip atı sen, deyip sorusam, balam yığa alvası çaplışıp diken, Dağhan'ın kışığı apırıp okutup geldim, dedi. Men yine Dağhan yığlangı balanını kandak sakaytti, deyip sorusam, o balını toku katkigi solap koyup durup, birinin bileğini okudu, deyip cevap verdi. Ene, o sualınızı özünüz cevap verdiniz. O hotunun engizi eşip ketken balısını toho katkigi solap durup davalaydıgan yerge apamastık üçün şundak kılış kerek ki, dedi Seviye Jeski huşal külüp getip. Yak, yak, dedi Levin roy üçüp. Men bu kıl davalaş usulüne dekkallarını mektep arkalık davalaşkı temsil kılmak çıktım. Dekkallar bilimsiz hem kembegel. Biz bunu aşkotun balısıgı yığa alvası çaplaşkallıkını bilgendek naid inik bilimiz. Çünkü o bala tınma yığılgan de. Mektepnin dekkallarının nadallıkı bilen kembegellikini kandak davalaydı kallıkı kesek. Men bunun tiyi yetenmedim. Худди тохо каткинин йиғланғулықты қандак давалайдығанлығын билмеген оқшаш. Фақат кембағалликни йилтиздан давалаш керек. Бу жат сиз кем дегенде өзіңіз яман көрдіған сепенсерге оқшап қалдыңыз. Уму билимни хат оқуш ва санақ санашның нәтижесі емес, бәлки мол параваллықның, қолай тұрмышның, пакликның нәтижесі болушы мүмкін дейді. Бәлле. Sepenser bilen bir pikir dişkelligimden huşalamaz men. Ya ki eksçin ait kapı men. Emeliyette men bunu birli bilettim. Mektepnin iştimigi paydısı yok. Pekat dikkallarını baykıla alaydıgan, köperek boş vakit bereleydıgan, ıhtısadi esleyelala şundak netici peyda akıla alaydı. Şu çağda mektep mi babuludu? Hazır bütün Avrupa'da mecburi okutuş yolu koyuluvatıdı. Özünüz kandak bulup bu meselde sepenseri bilen bir fikirde op kaldınız. Sorudu Levin. Bu sual bilen ten, Seviye Jeski'nin közlerde yeni helikidek korkunuş eksitip kaldı. Arkadılla külüp durup. Yığlan kulukunu davalaş usulü tolumu kızıkken. Onun yığısını siz öz kulukunuz bile anlıgan mı? Dep sorudu. Levin bu adamın turmuşu bilen fikir kılıçları otursudaki münasebetine düşenmekten kıyın işkellikini bilip kaldı. O fikirlerinin nemi netice hasıl kıladığı Allah'a kılıç pisent kılmaydı. İhtiyari sözler veretti. Mulayızları halt koçuğu kırıp kalgıdak bolsula hapı bolup mu kalattı. Ama bundak akıvetinin kelip çıkışını zadılı halamaydı, hem onundun özünü kaçırıp, gepni baş kızık işla üstü yötkep gitetti. Yolda keti bitip, yelikı kere dikkandın algan tesiratı, bugün bu yerde algan tesiratı bilen koşulup, Levin'ni belekçili hayacangı salgan idi. Yıkımlık Seviye Jeski'nin nurgun fikirleri, cemiyetki maslı işini tekezze akıllı diken. Unudun başka, Levin bilmeydiğen hayat mizallarımı buluşu mümkün. Umumen alganda, o sansızlığan amma bilen bir meydanda durup, özgü yat ideyesi bilen amma yetekçilik kılı diken. Emmedin narazi, o pomişçiknin hayatın bezip durup kılgan gepleri naid toğra. Ama onun pütkül sınıptın, Rusya'daki en münevver sınıptın ağırınışları doğru emez. Onun başka, Levin özünün faaliyetlerden tazı razı olmadı. Yukurdu sözlengen ehvallarını tüzütüşüne uvarak ümit kılıp oltırdı. Enişulanın hemisi koşulup, Levin'de bir kıl bir aramlık ve o meselele pat ardı hel bulup kalar diyen bir kıl ümit peydab oldu. Levin özüge ayrım tayarlap koyulgan öydeki azıraklı midirlap kesse lömüşüp ketidigan sım karavat üstüde xeligiçi uxlayalmay közü oçuk yattı. Seviye Jeski köp akılanı geplerini kılgan bolsa mı, o geplerinin biri mi onu kızıqtır almadı. Pekat aşı pomişçiknin geplerle oylap bir kışkı erzgüdek gepler işken dep oylap, onun geplerini bir-birlep əsləp çıxdı. Ve özünün onun berdiğin cevaplarını kallısı da tüzdüpme baktı. Doğru, ben onun kuşundak deymen. Siz bizden iyilikimizden ilgirlemesliki dikkallarının özgertişlerine nefret bilen karıgallıkıdın bolu batıdı. Özgertiş ilip barımız deydikken biz ulanı şununla mecburluşumuz kerek dediniz. Şundak özgertişle bolmağallıktın iyilikimiz pütülleri ravajlanmağın bolsaydı o çağda sizden pikiriniz doğru bulattı. Lekin onun siz mi iyilikimiz olgı meni batıdı? Eğer işlemçilerimiz men yolda keti bitip köygen aşı dikkandek işleydiğen bolsa, o çağda iyilikimiz tekimi olgı basattı. Biz hemimiz yezi iyilikimizden hazır kalıtıdın razı emez. Bu bizden emez, işlemçilerinin hatalıkıdın şundak bolu batıdı. Biz emge küşlerinin kandaklıkı bilen karımız bombay, özümüzden Avrupa'nın usulü boyunca can cahilimiz bilen işlevatımız. Biz özümüzden emgek güçlerini köngül dikedek emgek güçleri deyip oylamaydı. Ama ulanın özüge has alahidliklegi iyi işgellikini ikrar kılmışsak hem dikkançılık işlerimizde şunun karap uğurlaştırmışsak olmaydı. Meselen ben onun kuşundak değişim mümkün. Eğer siz iyilikiniz ne aşı kere dikkanı okşaş başkuralaydıgan, işlemçilerini olgan hosulgu köngül bölüdüğen kılalısınız, hem ula kubul kılalaydıgan özgertiş çağrılarını tapalısınız, uçakta siz yerinizin nabut kılmaysız. Hosulunu bir ya ki iki yasa aşırıp alalaysız. Yerden çıkan hasilatını ten bölüp, emge kılgıçıga yerimini berelaysız. Neticede, sizge kalıdığını köp oludu. Karıştırıp mı köp oludu. Bu maksat yetiş üçün aldı bilen başkuruş dairinizde taraytışınız. İşlemçilerini dikkançılıkların kırmızı köngül bölüdüğün kılışınız gerek. Bunu emel kaşırış mürekkep bir mesele. Ama kığılı bulmaydıgan işemez. Bu oyları Levin'ni küştük aya cangı saldı. Yerim keçi geç uxlamay, özünün bu pilallarını kandak emelge aşırışını tepsili oylap çıxdı. Əslide onun etiketküsü yok idi. Ama hazır kaytıp geçini oylap kaldı. Onun üstüge Seviye Jeski'nin meydisi uçuk yonla kiyip alğan qeyni sınlısı, onun da eski iş kılıp koyup uyatka ve püşaymanğa kalğan ademdek bir xil sezim payda kılıp koygan idi. Asaslıqı o dərhal qaytıp ketip, küzlük buğday terimidin ilgiri dekkallağa özünün planını dəp, yeni usul bilen terikçilikini başlaşqa aldırgan, özünün iyilikini başkuruş usulini qatti özgertiş kararıgı kelip bolgan idi.
1: Mən sana şuna dəp koyay, sende horor digen nəsi yok. Qadir kımmetini bilmeysen, Ahmı Kani hem eşeddi usul arkalık layık dallab, kızımızdı şermende kılıp atsan, balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen, ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben neymi kıldım demsen, neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızdı talep koygan yigitlerini üzen çınlap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oltuş teşkillemekçi olsan, özen tallıgan yigitlerinle, bugünkü de kızımızı tek koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəlsən yakşı olmam de. Mən sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsen, Levin uladın mın yakşı. Peterborg'un o begzadılarının hemisi, kudu maşinini yasap çıkkandek, bir kalıptan kesekleri. Buzuk ne mi lan? Bu nimelerinin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetli radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Levin özünün planını yürgüzüşte nurgun kıyınçılıklarga yoluqdi. Tırışkanga layık netice körülmesi mi, bütün vücudu bilen onu işkaşırışkı berildi. Hem onu yolgu koysa erzidigallıqı işendi. Asas kıyınçılık şu idi ki, igilik yürüyüşke başlagan bolup, hem de onu toxtutup koyuşku bolmaydı. Yürüştürüş ceryanı da, bütün igilikni kayıt retkiseliş kerek idi. O kaytip gelgen günü keşte, özünün oyluqallarını Gocidar'ı sözlep bəgən idi. Gocidar onun muşkem geçe, biz tolumu bimene, paydasız işlanı kılıp keptimiz, degen gepige hoşallık bilen koşulup, men bu gepni sizge köp getim degen, lekin siz anlamadınız dedi. Levin'nin dikkançılıkının hemme türünü dikkallığa ortak beriş pikirini anlap, Gocidar'ın royu çüşüp getti. O pikirge karta enik ifade bildirmey, et eşip kalgan kar buğday bağlarını toşup bulup, yerini oğduru etmesi bolmaydı galıqını dedi. Levin onunla karap, hazır o planım doğruluk sözlüşünün vaqt emes okşaydı dep oylap kaldı. Levin özünün yerlerini dikkallığı icarıgı berişini oylağallıqı hakkıda dikkallığı bilen sözleşkendi mi okşaşlı kıyınçılık yoluqdi. Ola şu günün etiz işleri bilen aldıraş bolğaçka, onun yeni planının özlerge kançılık paydı zininin varlıkını oylaşka vakti yok idi. Kallısı adlı malçı İvan, Levin'nin mal korosunun paydısıgı şerik buluş toğırsıdaki teklifini anlap, onun toluk koşuldu. Lekin Levin bu işinin kelgüsüdeki paydısını kayıt düşündürgende, İvan'nın çırayı da ensizlik ve epsulunuş peyda bulup, anla verişke revit kalmay, özünün keçiktürüşke bolmaydıgan işlerine kılışkı başıldı. Turup iğildin arğı sancıp çöp açık attı. Turup su algılı man attı. Turup iğildeki kığını dövleydi. Yeni bir kıyınçılık dikkallanın, hocayının bizni talan taraj kılıştı mı başka məksətleri buluşu mümkün, dep oylap, özüge işenmezlik idi. Ula Levin'ni özlerge her kan sözügen bilen mi, hakiki maksatını bizge eğitmeydi deyip işin etti. Ula özler mi, nurgun çıraylık geplerini kılgını bilen, hakiki maksatlarını Levin'den yuşurattı. Onudun başka, hem nemedin ağırnıdığan helik pomişçik toğır deyip diken. Dikkalla her kandak bir işte toktam tüzüsse, en muhim ve en tevrenmeydiğini, her kandak bir yeniçi terikçilik usulünü, yeni saymallarını işildişini halımaydıken, hem ulanı onunla mecburlaşkımı bolmaydıken. Yeniçi terikçilik kılıçının burunkısının yakşı işgeldikini, yeniçi soku bilen yer oğdursa, tez hem epçil boludoğallıkını etrap kılıp turup mu, yani boy vermey, her kıl bahanelerini körüstüp, işildişini rət kılıdıkken. Levin Boketim ulanın bu mecazini obdalla düşünüp kaldı. Lekin bundaq keti verse, terikçilik seviyesi teximi tövellep getetti. Özgü paydısı barlıqı enik görünüp durgan bu özgertiş usullarını kollanmaslıqa onun könlü unumaydı. Ahır o, aşu kıyınçılıklağı karmay, köz kelgende özünün planı boyunca iş kılıp, məqsidigi yetken mi boldi? Hiç bolmaganda, özü şunda kılalıdım dep oylagan boldi. Levin deslepte bütün igilikini yeniçi şartla boyunca dikkallığa, yallamı dikkallığa icargı berivetti. Ama uzak ötmeyla, bunda kılıp məqsidigi yetkili bolmaydıqallıqını oylap, bütün igilikini mal korosi, bağ, köktatçılık, otlak, etizliklağı bölüp ayrım ayrım başkurmakçı boldı. Levin'nin oyice kallısı adlı malçı İvan onun planını başkaladın yakşırak düşengen idi. Şuna o özünün ailesini asas kılıp
bir koperasiya qurup mal qorosunu kötürüp aldı. Yiraq bir yerdeki taşlanıp qalğınığa 8 yıl bolğan terliği yer, aqıllıq yağatçı Rezonovning yardımı bilen yeni hemkarlık şartları boyunca 6 dekkanın terişiği berildi. Şorayev isimlik yeni bir dekkan şu yerle bilen köktatlıklarının hemisini kötürüp aldı. Kalgan yerle yeni şu konu usul boyunca terildiğanga kaldı. Ama yeniçi başkuruş boyunca berpa kılıngan bu üç grupa Levin'nin gayretini tekimi aşırdı. Lekin mal korosunun ahvali tazı yakşılınıp kitalmaydı. İvan eğilini sık tutuşka ve yeni serik may çıkırışka katlı karşı bulup, mal soğuk caydı tursa yemni az yaydı. Ham kaymak serik maydın yakşı deptir valdı. Yeni teki burun kuku okşaş işek talep kıldı. Özünün kötürü valgan işidin alıdığan paydısını işek dep karmıdı. Paydının yerimidin kırdığan kırımge kılç kızıkmıdı. Rezonov'nun koperasiyası ülgürelmidok digen bağını bilen, ziraat terlidigan yerine işki ketim ağdırış toğırsıdı deyişken şartını orındı mıdı? Neticede bu koperasiyanın dekalları terikçilikni yeni şartla boyunca orındayımız dep vədiləşken bolsa mı? O yerlerini özdirge təallıq umumi yer dep oylamay, ortakçılıkı berilgen yer dep bilip gelip, Rezonov bilen billi berip Levin'a bizdin bu yerlerinin icarısını ile ağan bolsanız, şu çağda sizden mi kulukunuz tınjetti, biz mi erkinrek bolattık deyişti. Onundan başka, ula her kıl bahanelerini tepip, toktamdı deyişken eğillani, lapaslani yasımay, kışkış sörep geldi. Şorayev özü kötürüp alğan köktatlıklarını dekkallığı bölüp icargı berip etmekçiydi. Lekin toktamdaki şartlarını hata düşünüp elip onda kılmadı. Qarğanda ətey hata düşünüp alğan dekmi körnetti. Onundan başka Levin dekkallığı bilen sözleşip bu işinin paydısını düşündürgende ulanın onun geplirge kulak salmayı vatkallıqını. O nemeli desun biz senin kapkınınğı düşmeyimiz digendek ipadıda bolu vatkallıkını pat sezip kalattı. Bunu o dekkallanın içindeki en akıllık Rezonov bilen sözleşkende tekimi inik sezetti. Bazı da onun közlerde oynap durgan külüm süreçtin Levin'ni meskırı kılı vatkandek. Başkılanı aldısınız aldap giterlersiz. Ama men Rezonov'ni hergiz aldap getelmeysiz devatkandek bir hıl ipadını köretti. Lekin ahval şundak bolsa mı, Levin planımının toğırlıqı de gep yok. Hesabatını toğır kılıp, oylı kallarımını katti kıldırdıqallı bolsam, ulağa bu çağrının toğır işkeldikini ahır bildirmen. Şu çağda işla özlikidin yürüşüp getidu dep oylaytti. Aşu işla, İgilikinin koludu kalgan kısmının işleri ve kütüphanısı da oltırıp kılıdığan yazıkçılık onun bütün bir yaz vaktini aldı. Bir ketim mi oğu çıkıp bakmadı. 8-ci ayının ahırda Dolly İgerini kaytırıp evetip begen Adem'din Oblonski ailesikilerinin Moskova'yı kaytıp ketkerlikini bilip şundula özünün dolliği bir parça bolsumu xat yazıp koymay, oylısa xijil bulup kızarğudek edepsizlik kılgallıkını düşendi. Ve bu kılıkın bilen kazanını çekip etkendek iş kıldım. Emdi ulanın öyüge kaysı yüzüm bilen bararmen dep oyledi. Seviye jeske bilen mu hoşlaşmayla kaytip gitip, onun gımı aşındak edepsizlik kılgan idi. Hem de ulanın kigimi baralmaydıgan ahvalı çüşüp kaldı. Lekin bulanın hemisi onunla bəri biri idi. Bütün dekti igilikini başkuruşunun yeni planı üstüde idi.

0: sizga azodi nima kerak?
1: Oshningizning sizga yozgan xati kerak.
0: U xatlar bu yerda emas.
1: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
0: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
1: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
0: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi ekanman.
1: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen şu rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözü işlediğini yakış görsünüz. Emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademli rezildisi buludu.

aşqazan şillik perdesini bevasitə ziyanğa uçurutup, qan toluş, suluq işiq, şelvereş, yara, nekrozlanış və qanaş qatarlıq bir qatar patologiyalik özgürüşlərini payda qıldı. Şunun bilen bir vaqtı yenə aşqazan kislatasının acırılıp çıxışını azaytıp, aşqazan şillik perdesini asalı ucum uçurtudu. Biz yuqur quyuqluqdaki aş tuzunu istimal qılgandan kiyin, aşqazan şillik perdesini zəxmiləndürüp, Rak payda qılğıcı maddalarının qol çumaqçısına aylınıb, rak payda qılğıcı maddalarının rak payda qılış rolunu aşırıb edidi. Jungo və başqa dövlətlərdə elib verilən 10 neçə türlük tədqiqatı bayqılışca, tuz tərkibi yuqarı və tuzlanğan yeməkliklər aşqazan rakının payda buluşudiki xətərlik amıl bulub, aşqazan rakının payda buluş xalpini 2-sidən 6 həssigici aşırıb edirikən. Şuna adətdə suyuq salan qızalanış, tuzlanğan yeməkliklərini az yiyiş kerek. Әмге әхмет беріштек адетіні түстіш керек. Әрхіл көктатының тәмінден пайдалынып, қорымының тәміні чықырыш, ачық су, лимон чәрбеті қатарлық чүчімәл тәмтен шәшірінісіні қысмен туз вә жаңйоның орнығы дәсітіш. Түвән натрийлық тузыны таллаш. Шының білен бір вақытта тәмтен шүгіш, ұшшақ түшек емәкліклеріні орап қачылаштыке ешірін тузлардың мұ, ошар болыш керек. 5. Қызыл өңгешінің қиырышыны тезлет күчі, қызық тамақ вә ішімдік. Қызыл өңгешінің yüzü yumran şillik perde bilen qaplanğan. Yeməklikning temperaturasi uning naydi zor ta'sir ko'rsatdi. 10 Selsiya gradusdan 40 Selsiya gradus kuchi bo'lsa eng muvofiq. 50 Selsiya gradusdan 60 Selsiya gradus kuchi bo'lsa aran bardashlik beraladi. 65 Selsiya gradusdan yuqori bo'lsa kuyib qoladi. 65 Selsiya gradusliq temperaturni bek qiziq deb qolmang. Bir tal issiq panshirmi bu temperaturdan ishib ketadi. Yeməklikning temperaturasi bek yuqori bo'lib ketsa, qizil o'ngash shilliq pardasini ko'ydirib zaxmilandiradi. Hamda yallug'lanish, nekrozlanishni keltirib chiqaradi. Uzoq muddat davomlashsa, rakka o'zgartmaydi. Qizil o'ngash oshqozon qatorliq hazm qilish a'zolarining his qilish darajasi bir qadar nochar bo'lib, qizil o'ngash kuyib yorlangan taqdirdami, odam badanida sezim bo'lmaydi. Kichikini kasallik o'zgarishi ko'rilgan taqdirdami, biz oson sezalmaymiz. Шуңа тамақ кейіштіке әң муапық температура соғуқ ма әмәз, ысық ма әмәз. Қалпігіміз дәл оның илман температурасының хес қылалығанда әң муапық болуды. Адатта бір нәрсі егенді бәк алдырап кетмәслік. Қойып, соғытып, ағызының ұшыды тетіп баққанда қызық ес қымса, аңдың еғізгі селіш керек. Алтынжи. Үшчәй юлының қиырышына тезләт күчі емек ішмек муапық болмаслық. Нормал адамның үшчәй юлы еші білән физиологилік ешінің пәрқі чоң әмес. Лекен, яшының чоң ешіға әгішіп, тұрмыш қызмет бесім ашуды. Оның үстіге емек ішмек муапық болмаса, үшчәй юлыдегі пайдылық бактерия топының саны азиып, зиялық бактерия топы өздіксіз көпейіп, ақырда үшчәй юлы бактерия топы тампонсызлышып, үшчәй иқтидарымы қиырып кетеді. Aşqazan, üçəy, adam bədənindəki mühim həzm qılış və sümürüş, toqulma əzası. Onun lümildişi qanuniyyət əhmiyyət verirdi. Nurğun yaşla tamaq tallaydı. Özünü tamaqdın hədədin ziyadı qısıdı. İlmi oruqlumaydı, araq içidi, tamaq çikidi. Bu tərtibsiz turmuş usulü aşqazan üçəy yoluğa zor besim və qıdıqlaş elib kilidi. Şunaqla, onların üçəy yolu yeşinin əmili yeşidin zor dərəcədə eşib ketişini kəltürüb çıxırdı. Mütəxəssislər adətdə qanuniyyətlik qızalınış, yeməklik talasının qubul qılınışıqı kapalətli qılış, hər günü bir cın köktat, yerim cın meyvi çiv yeyiş, asaslıq yeməkliknin üçtün bir qısmi qarı açlıq buluş qatarlıq təvsiyələrini beyirdi. Yətinci, öpkünün qeyrişini tezlət küçü aşxanı busi. Aşxanı busunun adamgı bolğan təsiri kiçigini etkanda burun, köz, yutkuncaq şillik pərdisini bir qadar küşlik qıdıqlap, burun yalluğı, yutkuncaq yalluğı, kana yalluğı qatarlıq nəpəsüli kisəliklərini kəltürüp çıxırıdı. Uzaq müddət bu sümürüş yenə sozulma tosuluş xarakterlik öpki kesilini kəltürüp çıxırıdı. Ey qaraq bolğan yenə iştahası tutuluş, işçi tutuldaş, ruhsızlınış, uyqısıraş, mağdursızlınış qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüp çıxırışı mümkün. Bu, medisinada buz yığındı kesəlik alaməti deb ataladı. Tamaq ətkəndə buz tartqonulu aşmaslıq. Ən yaxsı aşxanının derisini mi birli vaqtı içiş kerek. Qorumu qorub boğandın kiyin mi buz tartqı yana 10 minut içilib turşi kerek. Adətdə, dümləb püşürülğən, arlaşdırılğən qorumların yeşki şərait bolsa, hərgiz mi qorğan tamaqın ətməsi kerek.
Çünkü korumu korusula köp miktarda buz çıkıp geçişten saklanğılı olmaydı. Çokum korumu koruşku doğru gelse may temperatürsini 50-60% kızdırı vasılı buludu. Yani mayni kazanğı koygan denken, küçük bir parça piyaz postunu kazanğı silip, eğer piyaz postunun tört etrapıdan nurgun köpikçiler çıksa, renk özgürüştün burun koruma materyallarını kazanğısa saklanır.

Muhabbet hakkında biz şundak diyeleyimiz. Sahtalık aralaşkan muhabbette beğişlaş bulmaydı. Ondak muhabbet fakat erişinle talep kılıp bedel töleşten kaçıdı. Çin muhabbetini çüşengen kişi özü söygen adım üçün Şam'da köyüp özünü unutup yaşaydı. Vücudu da söygen adım üçün özünü beğişlap yaşaş roy boğan her kandak kişi muhabbet dünyası da örmetke kadirleşke erziydi. Muhabbetini toluk Çin mühendisi bilen düşengen, Çin mühendisi bilen başkalağı soğuk kulağılığan kişi en şahsiyetsiz hem en güzel kişidir. Muhabbet o ehmekleç paransiliş emez. Belki iki kalıp

Әсіміз радиоан ғучылар шу тапты программымыз дауымлы шуатуду. Муаббетті біз яны шындақ дияләйміз. Бұл муаббет яшлықтыки ән гүзел минутлар. Муаббетні бешідін өткізмеген хайат, мүкеммел хайат болмайды. Муаббетнің хижраллық дәмлеріні башын өткізмеген хайат, чонқыр олмайды. Муаббет тұрмышны чонқыр мәнағы иге қылыды. Муаббетні юқыр бәлігі көтірді. Muhabbet yani şahsiyetçi buludu. Şundak boğalık için onun da az dola külleş kep çıkıdı. Bana bu muhabbetin bezik. Eğer birisini yakışık görüp kalan bozsanız, fırsatını koldan berip koyma. Çünkü aldırak sallıkınız sizini bir mehal kıyınığını bilen, cüretsizlikiniz sizini bir ömür puşaymanda kaldırışı mümkün. Şunun aşka muhabbetki bakkınınızda biraz cüretlik bulun. Şundaq deyiş ki, boludu, muhabbet u bəxt. Ətisi quyaş qarğınınızda hayat ata qığan bəxt nəyiz qılsız. Küz pəslini köyünüzdə əcirinizdən erişkən bəxtini görsüz. Onun közlərgi qarğınınızda muhabbet ata qığan bəxt nəyiz qılsız. Demək ki, mən ki, turmuşun hər bir dəmlərdə muhabbetlik turmuş sizgi yar bolsun. Hoş, ondaq olsa küylərimiz davamlı silah üçün.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız devamlaşıp atıdı. Anlamat kadınla stansımızın üzülmez melodiya programımızı. Bağcıdaki sayravatkan kuş, cüp gönülünün muhabbet naksısını eğitip atıdı. Çimellikteki kuş bırak gülle, cüp gönülünün muhabbetinin renglengen. Parlavatkan kuyaş nuri, cüp kalıptın teplidin hararet ağa. Tenim tapmaydıgan hasiyetlik bulak, cüp kalıptın mende kıgan. Bir bayan deniz, sehirlik ne yanıla cüp gönüllerden ügengen. Ömürlük bir hemra bolsa, her işte yar bilek bolsa. Yani ne mi arman kalsın, ayrılmaz cüp gönül bolsa.

Sevimlik radyo anlayıcılar, Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programmasının bugünkü kıymetli kəmleri bana müşahidə axırlaşdı. Programımızı yaptırıp alınanlarla köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı mən. Bırak ədədiki programımız teximi nadir. Anlaşdı, herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamay qalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vaxtıda kalıgan anlasanla buludun. Bugünkü programımızdan Məsul Muhariri ve Kiriş Türgütüsü Amangül Həbibullah, Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla Abdursul Abdurim.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca Kulasıyla takdirle şeyinde kılgan sözünü anlatımız.

Yoldaşla, dostla. Bugün biz dağdoğuluk yığını içip şunu tentenlik cakarlayımız ki bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ortak tırışı arkası da Jongo Komünistik Partiyası kurulgallıkının yüz yıllıkını kütübüliş aldı diki moyun peyitte. Döltümüz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılıç cene de omumüzlük galbini kolgu keltirdi. Hazırkı ölçem boyunca Yezladiki 98 milyon 990 min namırat ağalının hemisi namıratlıktan kutuldu. 832 namırat nayenin hemisi namıratlık kalpkını çörüp taşıldı. 128 min namırat kenetinin hemisi namıratlık tizimlikinin öçürüldü. Rayon boyca umumüzlük namırat buluş meselesi halkılınıp, mutlak namıratlıkını tügütüş vazifesi tamamlanıp, Tarık Seyipsi de çaknap durduğun yeni bir cahan möcüsü yaratıldı. Bu, Jongo halkının uluğ şan şerifi. Jongo Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Jonghua milletinin uluğ şan şerifi. Bu yerde ben partiye merkezi komiteti vakaleten takdirlengen ilgar şahsla ve ilgar kolektiplarını kızgın tebrikleyme. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta tökp görsetken her dercilik partiye, hükümet, armiye organları ve karhana kesbi orullaga. Yezladiki ken asasi katlam teşkilatları ve partiye azaları kadırla ammıga. Kendi tutuşluk birinci şuciyla ve hizmet etirtinin azaları pidaylaga. Her kaysi demokratik partiye guruhla. Soda sanayiciler birleşmesi ve partiyesiz, guruhsız zatlığa. Halk teşkilatları, şunun dek cemiyetki her sadikilerge ali ihtiram bildirmen.

namıratlıktan kutuldurış ötkülüge hocum kılıçkı pahal katnaşkan ve medet bergen Şangang alaydı memuri rayındaki kerindaşla. Oğunun alaydı memuri rayındaki kerindaşla. Tayvelli kerindaşla. Şunun dek çetelerdeki çavmin kerindaşlağa. Jongo'nun namıratlarını azaytış işlerine kömül bölgen ve yardım bergen her kaysi devlet hükümetleri, halkara teşkilatla, çetellik dostlarına Çin kalbimden rahmet eğitimen. Yoldaşla, dostla, namıratlık insaniyet cemiyetindeki cahil kesellik. Namıratlık karıştırış kadimden hazır gıçı. Jongo ve çetellerde baştın ahir devletini idare kılıp, halkını emin taptırıştı ki bir çoğun iş bop geldi. Jongo'nun tarihi del Jongho milletinin namıratlık karşı küreş kılıç tarihidir. Çüyen'nin ah urup, peryat çekip, yaşla töküp, zar yığılıdır. Ezdi bağrımını halkının eğir külpet gemiye diyen esirtidir. Dufu'nun Mınlap Ali kasırla selinarken kaçan mı? Tongan miskin çırayla içilarken kaçan mı? Degen armını gece. Andın yine Sünjong Şen'nin emmi ailenin tokızı tel bolsun. Devlette bir mi adam öy makansız kalmasın diyen stiki gece. Hemisi de Jonghua milletinin namıratlıktan kutuluş, kiyim bütün, korsak topuluşka bolgan küçük arzusu eks etküzülgen. Yakınkı zamandın kiyin, feodal hükümranlıkının çirikliki ve garipteki küçük cahangır devletlerinin tacavuzçılık tüpeylidin. Jongo'nun siyasi vaziyeti davalgop, uruş malımançılıkı üzülmey, halık eğir künge kilip, namıratlıktan ibaret kabahatlik çüş, Jongo halkını tekimi eğir skencigi ilu algan idi. Namıratlıktan kutuluş, Jongo halkının armay talmay intilip kelgen arzosi. Şundakla, Jonghua milletinin ulu gülünüşüden ibaret Jongo arzusunu emelge aşırışının muyum mezmonu bop kaldı. Jongo Komünistik Partiyası kurulgan kündün başlapla, Jongo halkını baktiki eriştürüş, Jongho milletini güllendirişini əsli məqsidi ve burç kılıçtı çıntırıp, Jongo halkını iştipaklaştırıp, yitekləp, halkını güzel turmuşki eriştürüş için uzak müddet cepalıq küreş kıldı. Yeni demokratik inkılap mezgili de partiye kendi dikkallarını iştipaklaştırıp, yitekləp, muştum zorlağa zərbi berip, yerlerini taksim kılıp, yer terg uçunun yer buluşunu yolu koyup, yoksullarının kaddini ruslap, azatlıkı erişik yardan berip, enken halıqının ken dairdin kollişi ve imayisigi erişip, Jongo inkılabının galbisini kolu keltürüp, yeni Jongo'nu kurup, namıratlıktan kutuluşka tüp siyasi şarait yarattı. Yeni Jongo kurulgan dinkin, partiye halıqını iştipaklaştırıp, yitekləp, sosyalistik inkılapını tamamlap, sosyalistik asasi tüzümünü orıntıp, sosyalistik kuruluşunu algı sılcetip, halıqını öz küçüge tayinip iş görüş, cazaret bilen tırışıp işleş, devletini kaydedin tertip selişki teşkillap, namıratlıktan kutuluş, halıqının turmuşunu yakışlaşka puhtu asas saldı. Islahat içi bitiştin boyan, partiye halıqını iştipaklaştırıp, yitekləp, namıratlarını yöleş ronak taptırış hizmetini kenkölemde pılallık, teşkillik yolu koyup, icdimai işlep çıkış güçlerini küçep azat kılıp ve ravajlandırıp, halık turmuşunu küçep kapaletlendirip ve yakşılap, mislisiz uluğ muhabbiyetlerini kolu keltirdi. Partiye 18. kurultayını buyan, partiye merkezi komiteti, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştı ki, en müşkül, ve en eğir vazife Yezla'da, bulup mu namırat rayullada. Yezla allık seviyeye yetmişse, bulup mu namırat rayulla allık seviyeye yetmişse, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkallık bulmaydı deyip inik oturgu koydu. Namıratlık sosyalizm emez. Namırat rayulla uzakça namırat turi verse, kıyapti uzakça özgermişse, Amminin turmu seviyesi uzakçı körnerlik ösmüse, döltümüz sosyalizm tüzümünün evzeliki namayan bolgan bolmaydı. Bu mu sosyalizm emez? Şuna vakitini çın tutup,

ijtimoiy taraqqiyotda cho'ng qadam bilan yetishib, umumiy qiyofada zo'r tarixiy o'zgarishlar bo'ldi. Namrat rayonlarning taraqqiyot qadami ko'rinarlik tezlashib, iqtisodiy amaliy kuchi uzluksiz eshib, ul asla qurilishi ushqandak ilgirlab, ijtimoiy ishlarni tez taraqqi qilib, yo'l yurish qiyin bo'lish, suv ichish qiyin bo'lish, tok ishlatish qiyin bo'lish, aloqalashish qiyin bo'lish, maktabda o'qish qiyin bo'lish, davolanish qiyin bo'lish masalalari tarixiy yo'sunda hal qilindi. Arxiv karta turg'izilgan namrat oilalardagi majburiyat ma'rifi bosqichida o'qiyotgan o'quvchilardan o'qishdan to'xtab qolganlari udulluq tugatildi. Sharoit hozirlangan yez bozorlar va shtatlik kanitlarning hammasiga qattiqlashtirilgan yo'l tutashtirildi. Avtobus selindi, pochta yetkazildi. 1,100,000 kilometr uzunlukdagi yezi tashyo'li yangidan yoki o'zgartirib yasaldi. 35,000 kilometr uzunlukdagi temir yo'l yangidan yasaldi. Namrat rayonlarda yez elektr tori orqali tok ta'minlashning ishonchli bo'lish nisbati 99% ga. Cho'ng elektr torining qoplash doirasidagi namrat kanitlarga dinamiklik tok yetkazish nisbati 100% ga yetdi. Namrat kanitlarga optik talaliq tor va 4G torini yetkazish nisbati 98% ni oshdi. 7,900,000 oila, 25,680,000 namrat ommining xatarlik uyi o'zgartirilib, jami 35,000 markazlik o'rinlashtirish rayoni, 2,660,000 yurish o'rinlashtirish uyi selinib, 9,600,000dan ortiq odam namrat kapsini ko'chib chiqib, bekinmilik va qalaqlikdan qutulib, yangi yurt makonga ko'chib kirdi. Nurg'un amma serilmi ko'rik bilan xo'shlashib, tabiiy to'siqdan qutulib, ravon yo'lda ma'nidigan bo'ldi. Qirtoq suv bilan xo'shlashib, pok suv ichadigan bo'ldi. To't timidan shamol o'tib turadigan kapi bilan xo'shlashib, ozoda yo'riq xishkoyishlik uylarda o'tirdi. Millionlagan namrat oilaning bolalari texmi baravar tarbiyalanish fursatidan bahramand bo'lib, har kuni maktabga berishda tog'daryolardan o'tish bilan xo'shlashib, maktabda yetib o'qiydigan, maktabda tomoq yeydigan bo'ldi. Noposi bir qadar oz 28 millat butunlay namratlikdan qutuldi. Yangi jonga qurilgandan keyin 1000 yilni birla atlab sotsializm jamiyatiga qadam qo'ygan ba'zi bevosita hal qilgan millatlar yana namratlik qalaqlikdan umumuzlik holliq saviyaga yetishdek ikkinchi qatimliq tarixiy olqishni ishqa oshirdi. Barliq eg'ir namrat rayonlardagi eng oxirgi qo'rg'on butunlay buzib tashlandi. Namratlikdan qutulgan rayonlarning hamma yerida yurt qiyofasida g'oyat zo'r o'zgarish bo'lgan tog' daryolar go'zal tusga kirgan davr kartinasi namoyon bo'ldi. Namratlikdan qutulgan ommaning ro'yi qiyofasi butunlay yengilib, o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirish ishonchi va jasorati ochdi. Namratlikni qutuldirish o'tkiligi hujum qilishda mol moddiy natijalar qo'lga keltirilib qolmasdan mol ma'naviy natijalar ham qo'lga keltirildi. Namratlikdan qutulgan keng ommaning jasorat bilan ilgirlash jushqinligi va hayotiy kuchi urg'ib, sotsialistik yadroli qimmat qarishi keng tarqaldi. Madaniy yangi kayfiyat keng avj oldi. Japo mushaqqatga chidab kurash qilish, japoga chidab amaliy ishlash, ikki qo'liga tayinib baxtli turmush yaratish ro'yi keng namrat rayonlarda umumiy kayfiyatga aylandi. Yurtdoshlarni boshlab 7 yilda tiqiyodni sirtqi tutishadigan yo'lni ochgan Chongqing shahri Wushan nayasi Jushan yesi Shajong kenti partiya yachikisining shujisi Mao Shanlin mundaq dedi. Tog'ni bir chek olsak, bir chek kengaydi. Yo'lni bir jang yozsak, bir jang uzraydi. Biz bu bir avlod kishilar har qancha namratlikda japo mushaqqatda o'tsakmi, avlodlarni cho'qim yaxshi turmushga erishtirishimiz kerak. Yunnan ülkesi Kunming şehri Nongchuan rayonu Wulong bazarı Pingzi kenti Bajaoqing grupisidiki meyipol sumo iradisi sunmagan Jang Shundong mundaq dedi. Jismimiz meyipol sumo royimiz meyip emas. Mengimiz qolimiz saq. Oylay alaymiz, qila alaymiz. Namrat ammining royi dunyosi
Nomradlıqdan qutulduruş ötkülüge hocum kılış davamıda beyidi və yükseldi. Şençi texımı açdı. Menisi texımı callandı. Gayriti texımı urğudı. Ruhi keyfiyatıdın taşqi qiyapti gece çoğunkır özgürüş boldı. Partiya bilen ammının, kadırla bilen ammının münasuveti körnerlik yaxşınıp, partiyanın yezladiki hakimiyet yürgüzüş asasin texımı müstəkkəmləndi. Her dərcilik partiya təşkilatları və kən kompartiya əzaları partiya mərkəzi komitetinin çakırkı qəti avaz qoşub, otta qızğınlıq bilən burcunu ada qılıb, əməli hərkəti arqılıq vədisini əməldə görüstüb, namaratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum qılıçdın ibarət bu stütəksiz can meydanı da yürək qeninin sərib qıldı. Tökbü qoşub nəticə aratdı. Namaratlarını yöləş kadırları Omum üçün ailesinden ayrılıp, namrat am bilen koşmaklaşıp, uruk tukkan bulup, yıl boyu ismini koşup işlep, capadın, tapı tenledin korukmay, kıyınçılık aldıdı can dikip, halkılık peyitte oturgu çıkıp, yürekini ve ecir mehnetini mınlıgan, on mınlıgan tağ deryalağı septi. Mınlıgan, on mınlıgan öy ailelegi serip kıldı. Ula en iyiz tağladın halkıp, En xəterlik yollarını besip, en yıraq kənitləgi berip, en namrat ailədi qonup, qayarda ihtiyac bolsa, şu yergi berip kürəş qıldı. Bəzi kənit kadırları, işliyəli güdək madarımlı bolsa, məngü kənitki puhrala üçün iş qılıp berimən. Kəntimizdiki puhralanı teximi yaxşı durmuşqı eriştürümən. Mən bir kompartiya əzası, ammini yitəkləb, Puhralanın namratlıq yıldızını çokum kumurup taşlışım kerek dedi. Asasi katlan partiya təşkilatları cengavar korgallık rolunu toluq çari kıldırıp, partiya kuruluşunu tutup, namratlıqın kutulduruşunu ilgiri sürüş dağımı da tavlandı. Uyuşkaklıqı ve cengavarlıqı üzlüksüz açtı. Asasi katlamının idari kılış ıhtıdarı körnerlik östü. Namrat rayulladiki amma partiyanın gipini anlap, Partiyaga minnettarlık bildirip, partiyaga ergişip minip, partiya azaları başlamçı bolsa, biz ulağı ergişip işlisek, namaratlıkın kutuluşumuzdan ümit ba. Biz devlet bayrağını esişki amırak, çünkü devlet bayrağı en kutluk. Su işkende kuduk kazgucine, namaratlıkın kutulganda kompartiyanı unutmayımız deyişti. Partiya bilen amının, kadırla bilen amının münasibeti zor dercide müstekkemlendi, ve ravajlandı. Namratlarını azaytış boyunca idari kılıçının cungu örneki yaratılıp, dünyavi namratlarını azaytış işlerine zor tökpü koşuldu. Namratlıktan kutulduruş ızçıl türde dünyavi terakiyat ve idari kılıçkı kaşılı buluvatkan gevdilik kıyım mesele bulup geldi. Islahat Ecevitiş'ten bu yan, hazırki namratlık ölçüm boyunca hesaplıganda Döltümüzde 770 milyon yezi namrat ağlısı namratlıktan kutuldu. Dünya Bankası'nın halkıra namratlık ölçümüge asaslanganda, döltümüzde azaygan namrat ağlı okşaş mezgildeki dünya boyunca azaygan namrat ağlının 70%'nin köpürekini ilgiledi. Bolup mu, bütün dünyada namratlık ekvali yenili eğir bulu atkan. Bazı devletlerde, Bay namratlıqa ayrılış eğirliş vatkan arıqı görünüşte, Döltümüz Birleşken Devletler Təşkilatının 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasıdaki namratlarını azaytış nişanını müddettin 10 yıl burun əməlgə aşırıp, xalqara cemiyetinin kən tərifleşige erişti. Biz namratlarını azaytış xalqara həmkarlıqını pahal kanat eydirip, namratlarını azaytıştiki xalqaralıq məsuliyetimizini ada kılıp, Terakki kılvatkan devletlerge küçümüzün yetişçi yardan berip, dünya namratlarını azaytış işlerinin küçlük türütküsü bolduk. Dünyayı nezer salsak, kadimdin hazırgıca dünyada hiçkandak bir devlet bunda kısa vakitte netçü 100 milyon ademni namratlıktan kutuluralıgan emez. Bu netice Jongo'ğa mensup. Şundakla dünyaya mensup. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış türütkü buluşka, Jongo küçünü koştuk. Hürmetli radyo dinleyiciler.
Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namaratlıktan kurtulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca hulasileş, takdirleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Çilimşik suyuqluqlar mol bolup, qurt tutqanda çaqmaqtak etilip berip onu yepiştirip alıdı. Onun tili teninin uzunluğu bilen tanlaşıp qalıdı. Hamileon oxşaşmagan muhitda rengini tez özgertiş iqtidarı ige. Onun terisidiki

Muhabbet hakkında biz şundak diyeleyimiz. Saxtalık aralaşkan muhabbette beğişlaş bulmaydı. Ondak muhabbet pekat erişinle talep kılıp bedel töleşten kaçıdı. Çin muhabbetini çüşengen kişi özü söygen adım üçün Şamdek köyüp özünü unutup yaşaydı. Vücudu da söygen adım üçün özünü beğişlap yaşaş roy boğan her kandak kişi muhabbet dünyası da örmetke kadirleşke erziydi. Muhabbetini toluk Çin mühendisi bilen düşengen, Çin mühendisi bilen başkalağı soğuk kulağılığan kişi en şahsiyetsiz hem en güzel kişidir. Muhabbet o ehmekleç parans ediş emez. Belki iki kalıbının hemden buluşu, yar yürek buluşu, ortak bir nişan üçün tırışı. Elbette okşaş bir arzu üçün, güzel bir bəxt mənzili üçün qədəm besivatkan her bir cüplerimiz bəxtlik bolsun. Xoş, əmdiki küyümüz əni şu bir cüplər üçün.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yan telefonda əks etdiyin qaldıq tok miqdarı, batareyanın qaldıq tok miqdarı mı? Muxbirimiz Gülrə Sürət bu vaxtda xəbər verirdi.
1: Bəzdə birərsinin yan telefon oynayıb edib, toyuqsuz çöçüb varqırab orundan durub, Allah sadlik bilən zərətli iş izləyinini görürüz. Yan telefon körsətkən qaldıq tok miqdarı, batareyanın qaldıq tok miqdarı əməz. Bu nöqtünü aydınlaşdırış üçün biz aldı bilən yan telefonunun tok miqdarının qandaq şikayəlikini bir anlap baqaylı. Telefonun qancılık tok qalqalıqını qandaq bilgili buludu. Hemimizgi məlum ki, yan telefon batariyası batariya yüz bərgən ximiyəlik reaksiyaya tayin edu. Nəzriyə cəhətdən etqanda biz reaksiyaləş küçü maddının yana qancılık işib qalqalıqını ölçəb baxsaqla, yana qancılık tok işib qalqalıqını enıq biləliyimiz. Bu jarayon anglamoqqa su sanduqida yana qanchalik suv borligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsa-mu, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchigili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilgili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdala zarat qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yaqinlashadi. Batareyaning zarat qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilingan bo'ladi. Masalan, batareyaning tok besimi 4.2 volt bo'lganda to'liq tok holatida, ya'ni 100% deb aniqlama berishki bo'ladi. 3.3 volt bo'lganda tok xo'rab tugan holatda, ya'ni 0% deb aniqlama berishki bo'ladi. Bu chaqda yon telefon avtomatik o'chadi. Mushundaq agrisizlik asosida yon telefon bizga eshib qolgan tokni ko'rsatib bera oladi. Bu usul anglamoqqa nihoyatda oddiy, bevosita, lekin ba'zi masalalar bor. Ang roshan bir masala shuki, shiltish jarayonida tok besimining tovallishi sizixliq jarayon emas. Agri sizixlardan mu shuni ko'rib olish bo'ldiki, tok tugay deganda batareyaning tok besimining tovallishi bir qadar tez bo'ladi. Agar bu agri sizix bo'yicha ko'rsatsak, tok miqdori tuyuqsiz 15%dan 0% kichishib qolishi mumkin. Bu nurg'un avarjiliklarni olib kelishi mumkin. Biroq bu masalani hal qilish oson. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizilib bo'ladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrisizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareya

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Balalarının çişini kançı baldır tüzüse şünce yaxşı mı? Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berədi.
1: Çişini tüzəşdə yetiliş məzgini quldun berib qoymaslıq kerek. Sət çiş balalarını özünü kəmsidirgan qılıp qoymusun. Muhbirinin təkşürüp bayqışca yazlıq tətil balalarının çişini tüzəşinin yoxur pəllisi bulub, yeqinda ictimai alaq supsıda, Muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqatı köpüyüb ketken. Texmi köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге дөчар қылмақта. Қанчы балдыр түзсе, үнімі үшінші яқшы болыш арқысыдеке чатмы сетіш қылдықы. Мұхбар Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке нұрғын еғіз бойшылықы давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп чішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Абдуным райолық аны балылар сақлықыны сақлаш доқтырханысының еғіз бойшылықы бөлімі тұнжы қитым кесел көргілі қайты тәкшіркілі кәген беймарла біләнілікті олды. Bu doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çiyan Xuyfan tonuşturup mındaqdırdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında her ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdan 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdan 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınki çişi udul kəməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tip çıqqankən. O, ictimai alaq taratqısıda, kişinin ballarının çırayğı təsir körüstüdğalıqı doğrusudikin nurğun uçurlarını körüb, dərhal məsləti sorğılı kəlgən. Pəqat qatıq çişlisila inəkəyinigi tartılıdı. Pəqat çonqur çişləb qasla tüzəş gerek. Eğizi nəpəsini işkəltürüb çıxarğan çişi ayının tarihini çoxum tüzəş gerek. Muxbir bir qısım ictimai alaq supullarda balılarının çişini tüzəş xatirisi, təsirati doğrusudik uçurlarının naid köp işkəlikini, alqışlaş mıqtarının 10 mıngdan aşıdğalıqını gördük. Yüz tıranı diagnoz koyuşunu kütüb durğan nurğun atanı mındaq dedi. Bu xil uçurla həm yerdə bar, bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş gerek, qançı baldır tüzsə, ünüm üçünçü yaxşı buludu dəb çarsilib, biznan balılanın çırayğı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuzhu şəhəri Liutiye Mərkəzi Doktorxanısı Eğiz Boşluqı Bölümünün müdiri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının eniki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatdıq jıqlap ketken idi. Nurğun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balalarının ata-anaları hər xil bazar orqanlardan məsləhət sorğan. Həm də balalarının hər xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kerekliğini bilgən. Hətta bəzi balalar bu xil davalaşlarını qobul qılıb saqayğan. Çiyan Xuyfan mındaq dedi. Əməliyyətdə biz qobul qılan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmınınla çişini tüzəşki toğır gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kinayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı yüzlük ötküz küş taqtı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişinərətlik tüzəb, 18 yaşda muqumlu işilqalıqını etqan. Kiyin, doktorxanıqı berib məsləti sorğanda doktor bu xil davalaşının acid yoxluqını etqan. Muhbir nurğun jaylarda ziyarat qilish orqali ayrim bazar apparatlarının çiş almışış məzgilidə çişi yenik dərəcədə rəssiz balalarga qarata tüzəş tədbirlərini qalaymqan işlətkənligini, hətta zəncirsman setiş taktikisi qolunub, 6-7 yaşda aldı bilən yayını kengaytidğanlığı, 8-9 yaşda andın MRC muskul iqtidarını tüzəş əsvabını işiltidğanlığı, 12-13 yaşı kirgəndə andın körünməz tüzəş əsvabını satıdğanlığını, çiş qipini taqaşqa yenə 4-5 yıl vaqt ketidğanlığını bayqıdı. Nurğun atanı mındaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmağan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az boğandı nəçə min yuan, köp boğandı nəçə 10 min yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsa çoxum 10 min yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeni əhval görülsə, yeni baha qoşudu. Şanxay Cenşin Tüzəş Mərkəzinin başlığı Chu Jian mındaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çişi ayı tar buluş məsəsi mövcud emas. Bəzi naçar aparatla yay kengaytışını qalaymıqan işiltidi. Çiyayı tar yakın normal buluşu bilen kar yok. Aval kin aytıp andın bir gap olsun deydi. Bek baldır tüzügende netice oyluğanın əksici bop gelişi mümkün. Jungo Yaponiya Dostuq Doktorxanası Eğiz Boşluğu Tibbi Mərkizinin müdiri Şüba Oxua mındaq dedi. 6 yaşdan 12 yaşqıcı boğan məzgil çiş almış iş məzgili bulub, balılarda asalla çiş inək qayrilike körüldü. Bunun içi de en köp uçuraydığını çişinin rətsiz buluşu. Əgər çişinin qatarı təkşi bulmasa, köpünç əhvalda 13-13 yaşı kirgəndə çiş almış boğandın kiyin andın tüzəş gerek. Sönək xarakterlik tətür inəkni 7 yaşın 10 yaşı kiçi boğan vaqtın başlap davalaşını təvsiyə qılımız. Əgər eğir dərəcədiki çiş qalaymıqan buluş, təkşi bulmaslıq, yüz muskullarının ixtidari bir normal buluş qatarlıq, yüz sönkünün normal yetilişi və eğiz boşluq ixtidarıqı təsir yetküzdüğən əhvallar körülsə, vaqtıdır baykaş, vaqtıdır tüzəş gerek. Бірақ адады еңілі 3 жаштың кейін болу шек керек. Руджен мұндақ деді. Тіш қалаймыған әквалда бәк болдыр рәтілі бәсі башқы тішіла өсіп тішқанда тішіла қайтыдың маймақ болып кетуді. Бұл мәсіліне бір қетімділ әлқыл қылы болуды. Болдыр арлышыш әксіче түзәш уақытыны ұзар деп етуді. Бұның зөрі рейті ұйық. Көпліген кәсіпей мұтақасылар мұндақтап қарды. Бәз балларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы веліш ардысы етіліш әриянды тәдіреже өзгүріші мүмкін. Нормал әхвалда балыларының юз қысмының өз бетіліші дә чеш чүзәш сәбәбідің чоң өзгүріш болмайды. Чеш алмышыш мәзгілді чешілері рәтсіз, яйны кен әчік тұғыр келдіған балларының мұтлақ көп қысміне 13 кештен кен андың давалаш керек. Балының чешінің рәтсіз ішкәлігіні көріп, қарғылачы яйны кен әйттеш зияды давалашқа көрді. Шүйбау қуамындақты дей. Балыла ғайрелікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда чеш яйны зияды кен айты бәсі, сүт чешіні тарты бәсі, әтті түзеш әсуабе чеш қипта қуалса, арқы чеші сұртқы өріліш, арқы чеш сөңгі еріліш қатарлықланы кәлтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыламлықы бұзғыншылық қылышы, әтті балыларының пысқы қысығымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егіліше, аталмыш давалаш орылырда ғайрелікні түзеш мәғлуп болған төмен яшлық беймарламы аз емескен. Мәлім әріз қылы сүпсідеке алақыдар әріз 4000 дынашы деке. Бәзі аппаратла балаланың беқынышчалықының яқшы болмасылықы, ата-аналарының яқшы башқұрмасылықы қатарлық сәбілі білән мәсулиетін өзіні қачыр деке. Чен Хуйфан мұндақты дей. Яны бәзі балалар балдырлы түзәш саймаларын ішілеткешке шилтызның ечілік келішіні келтіріп чықырды. Яны бәзілерді бір мәзгіл түзәткенден кейін ұдыл чеш тішілешмәслік әхвалы көрілді. Қуанши Тибейда шөсі қармықыдекі еғіз бойшылқы докторханысы балылар еғіз бойшылқы бөлімінің муавын мудірі Чинли мұндақты дей. Еш кичік балаларының әхлі тек пішіп етілмеген, давалашқы маслышыш вә еғіз бойшылқы тазлық адаты ғырай қылышта бәлгілі қиыншылық болу

0: Cemiyet mukumluğunu koğdaşını baş orunğu koyuşta çıngtırıp, terörlükü karıştırış, mukumluğunu koğdaşını kanunçullaştırış, daimlaştırışını alğı sürüp, cemiyet umumiyetinin sicil mukum, uzakçı mukum buluşunu koğdaş. Cunha milleti ortak gevdesi eğini obrazlık, təsirlik, ünümlük müstehkemlep, milletler ihtibaklıqı tərəqiyatını ilgir sürüş kanununu umum yüzlük izcillaştırıp, Şincanlı mədəniyet arqalıq uzuqlandırışını çöngür kanat yaydırıp, her millet amısının beşini kalıptan itiraf kılışını küçeytiş. Halk turmuşu'a ziş yıkılışıp, yukarı süpetlik tarakiyatı törtkü bulup, işkı uğurlaşını ilgir sürüşünü yöneliş kılıp, Şincan'a kesip cahette yardım berişini del kanat yaydırıp, İpek yolu ıqtisat belbeğideki yadroluk rayon kuruluşu'a pa alqatnışıp, halk turmuşu'daki emeli iş, yaxşı işlerini obdan kılıp, her millet amısının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlık tuyğusunu özlüksüz küçeytiş. Cenubi Şincan'dan ibaret şahmatının közünü küçep callandırıp, Cenubi Şincan'da əbidi emelike paydalıq tüp özgürüş yasaşkı törtkü buluş. Bington'nın özlüksüz tarakiy kılıp zor işiği küç koşup, Bington bilen yerlikning 20 taraqqiyotligi turtki bo'lib, aslahalarning o'rtaq qurish, boylikdan o'rtaq bahrlanish, cho'nqur g'iralishish, avzallik orqali o'zaro to'liqlashni ishga oshirish, Shenjangga axli kuch jihati yordam berish salmoqini davomli so'raytib, Shenjangning kadrlar ixtisosliklar qo'shinini kuchli qilib qurishiga yordam berish kerak. Har darajalik partiya tashkilotlari Shenjangga yordam beradigan kadrlar ixtisosliklarga bo'lgan tashkiliy rahbarlikni va mulozimat kapaltini kuchaytirib, siyosiy jihatda to'liq ishinish, xizmatda zo'r kuch bilan qo'llash, turmushda samimiy ko'ngil bo'lishni ishga oshirib, ularning Şincan'da özellikini cari kıldırışı, kabiliyetini namayan kılışı, üsüp yetilip ıhtısaslıklarına ayrılışıga yaxşı şarait yaratıp berişi kerek. Şi Jun munularını körsetti. Başucu Şi Jinping'nin Şincan hizmeti toğırsadaki muhim sözü, muhim yol yorqi, təsdiqi yol yorqının ruhini çoğunkur ögünüp özleştirip, Şincan hizmetinin partiya ve devlet hizmeti umumluqıdaki alahidi muhim ornani, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirinin mol işki mezmuni ve emeldi körsetiş talepini, Şincan'ın nişanlıq yardım berişinin partiya merkezi komiteti tapşırgan zor siyasi vazife işgelikini, Şincan'ın nişanlıq yardım berişinin kadırlar ixtisaslıqlarını yetiştirdiğin, çenik turduğun muhim supa işgelikini çoğunkur düşünüp ve eyleb, yeni devirdeki kadırlar ixtisaslıqlarının Şincan'ı yardım beriş hizmetini yaxşı işleş mesuliyet tuyğusu ve buruş tuyğusunu yanımı küçeytip, sosyalistik zamanı velaşkan Şincan kuruş yeni səpirge paal atlanış gerek. 11-ci türkümdə Şincan'ı yardım bergen kadırlar, ixtisaslıqlar Şincan'ı kilip hizmet kılgandan buyan, burçini esidi çın saxlap, əmili işləp köreş kılıp, Şincan cemiyetinin sicil mukum buluşunu qoğdaş davamıda zimmigi iliş ruhini namayan kılıp, Cunhua milleti ortak gevdesi kuruluşuna alğı sürüş əmiliyetiga qan tərini sındırıp, xalıq turmuşuğa zici yıqılışıp, yukarı süpetlik tərəqiyatqı türkü buluşqa əqil paraset və küç qoşup, Şincan'ı mulazimet kılış, Çigra rayonqı töhpü qoşuşta yaxşı obrazını namayan kılıp, Şincan'ın cemiyet mukumluqi və əbidi əmilikini alğı sürüşkü paal töhpü qoşdi. 13-ci türkümdə Şincan'a yardımge kelgen kadırlar, ixtisaslıqlar, toğrı siyasi netici karşını puxtu turğuzup və əməldi körsütüp, partiya mərkəzi komitetinin tədbir orlaşdırması və türlük vəzifələrini izcillaşdırış, əmliyləşdirişini bütün küş bilən çıng tutup, ögün işini aldınqı orunğu qoyuşda çıng turup, Şincan'a yardım beriş xizmetinin toğrı yönülüşini çıng puxtu egiləb, əmli işləşini asas kılıçta çıng turup, Cunhua milleti ortak gevdesi eğini müstəkəmləşini asası liniya kılıp, Şincan'a yardım beriş xizmetini bir tutaş alğı sürüp, özüge qatıq tələb qoyuşda çıng turup, Şincan'ı yardım berivatkan kadırlar ixtisaslıqlarının yaxşı obrazını baştan axırı qoğdap, davamlıq köreş kılış ceryanıda Şincan'ı nişanlıq yardım berişinin yeni sahipsini özlüksüz bütüşü kerek. Yığında Abdunum Rayonluq Mədəniyyət və Sayahat Nazartının muavin naziri Peng Cheng, Bington Doktorxanası Köz Kesellikleri bölümünün müdiri Lo Yan və Təbi Baylıq Ministerliği Təbi Baylıq Eçiş və Unundun Paydılınış Məhkəmisinin muavin başlıqı Zhou Ting, Chang'an Daşönü'nün muavin müdiri Du Chang, Mərkəz Orullardın 11-ci türkümdə Şincan'ı yardım bərgən, 12-ci türkümdə yardımgi kəlgən kadırlar ixtisaslıqlarga vakaltan pikir almaştırıp söz kaldı. Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet Ministerliğinin muavin ministeri Yan Qinghui, Mərkəzinin münasibətlik orullardaki yoldaşlar, Abdunum rayon ve Bington rehberlerden Tian Xiangli, Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadin Kebin, Wang Lin, Xuebin, Zhang Wensheng, Abdunum rayon ve Bington'daki yardımge erişivatkan orullardaki mesul yoldaşlar, merkez orullardan 11-ci türkümde Şincan'ı yardım bergen münevver kadırlar, ixtisaslıqlar, merkez orullardan 13-ci türkümde Şincan'ı yardımge kelgen kadırlar, ixtisaslıqlar, asaslıq yığın meydanda yığınğa katlaştı. Her qaysi vilayet, oblast, şehirler, nahiye, şehir rayonlar ve Bington'nın her qaysi şi şehirlerde şöbe yığın meydanı tesqilindi.
1: Qarmay 20 taratqo muhbirleri Lodin Yi Hexiang xabiri. Yaqında Şəhərlik Partiya Komitetinin şujisi Maşeliang, Qarmay rayonu, Cərənbılaq rayonu, Qarmay yuqarı yeng texnikilik kəsiblər tərəqqiyat rayonuna çoğqur çöküb, sodigər çaqırıb məbləğ çalıb qılış, türk quruluşu xizmətini təşdirib tədqiq qıldı. Həm nəq meydanda iş becirib məsələlərini maslaşdırıb həl qıldı. O mundaq təkidlidi. Xi Jinping iqtisod ideyasini chuqur o'rganib izchillashtirib, partiya markaziy komiteti va Optun rayonlik partiya komitetining o'rlashtirma talablari bo'yicha shaharlik partiya komitetining 13421 taraqqiyot fikr yo'lini chiqib ko'zlab, diqqatni turlarning ehtiyojiga markazlashtirib, dal joyida udullashtirish mulozimati qilib, turlarning boldir putsi, boldir ishlab chiqarishga kirishtirilishi, boldir unum hosil qilishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Shaharlik savdo ishlari idorasida Majuelyan butun shaharning savdogar chaqirib mablag' jalb qilish xizmati ahvoli to'g'risidagi dokladni angladi. U mundaq ko'rsatdi. Savdogar chaqirib mablag' jalb qilish xizmati Qarmay shaharining 1-nomerli qurilishi. Butun shahar bo'yicha yuqoridan tovangicha savdogar chaqirishda bir taxta shaxmat bo'lish ideyasini mustahkam turg'izib, 10 cho'ng kasb zanjirini izlash chordab, sanoat iqtisodiy, shahar iqtisodidan iborat 2 cho'ng asosiy jang maydoniga cho'ng'ir cho'kib, mos ham turtki bo'lishni kuchaytirib, xizmat mexanizmini takomillashtirib, barlik xodimlar savdogar chaqirish, butun rayon bo'yicha savdogar chaqirish, butun kuch bilan savdogar chaqirish qo'yiq kayfiyatini yaratish kerak. Savdo ishlari idorasi bir tutash planlab umumiy jihatdan tutish rolini yaxshi joriy qildirib, istilni yaxshilash yili faoliyatiga zich birlashtirib, aylanishni o'rlashtirishni kuchaytirib, natija unumni baholashni chingitib, unumlik savdogar chaqirish, yuqori unumlik savdogar chaqirish, dal joyida savdogar chaqirishni ishga oshirish kerak. Jiangnan gulligi o'tiroq rayoni turi, Jillong bozori may qachilash punkti va Qarmay suv tomchisi uchur pantexnika mulozimati chekish sherikiti, Qarmay Shinlian ahli iqtidorlik pantexnika chekish sherikitida Masyolyang tur qurilishi ahvolini tafsili egiladi. U mundaq ta'kidladi. Tashabbuskorlik bilan oldiga o'tib mulozimat qilib, korxonalarning aloqador turlarini boldiroq yuqori sifatlik puturib ishga kirishtirishiga madad berib, turlarning universal unumini to'liq joriy qildirish kerak. Sunni ahli iqtidor qo'shilgan harakatini chuqur yo'lga qo'yib, hisoblash iqtidori korxonalarni raqamlik ahli iqtidorlashtirish texnikasi orqali kuch qo'shishga ilhomlantirib, pantexnika mulozimatini zo'r kuch bilan rivojlantirib, ko'lamni tartiblik o'stirib, yuqori sifatli taraqqiyotni ishga oshirish kerak. Qarmay shahrining shimolidagi 500 ming kilovatt, 2 million kilovatt soatlik elektr tori tarafda mustaqil energiya saqlash turi, Qarmay Gangxong energiya saqlash pantexnika sherikitining 100 megavatt, 400 megavatt soatlik energiya saqlash turi naq maydonida, Masyolyang tur qurilishining surati, taraqqiyot yirik plani qatorliq ahvollarini egilgandan keyin mundaq ko'rsatdi. Tur qurilishini tez olg'a siljitib, energiya saqlash turining oldin ko'rarlik ilmiy tadqiqoti va o'rlashtirishini kuchaytirib, yangi energiyadan foydalanish iqtidori va sistemining muqimligini unumlik o'stirib, yashil eshishning yangi quvvatini to'liq urg'utish kerak. Xinjiang Feng Shui Pantexnika Taraqqiyot Chekli Sherkiti, Qarmay Fengte Energiya Jabduq Yasamchiligi Chekli Masuliyat Sherkitida, Masyolyan Karxalarini Xinjiangning kasb taraqqiyotiriki zo'r fursatni chiqib tutib, Qarmayning o'zgacha rayon o'rni afzalligiga toyinib, ishlab chiqarish ko'limini sijil kengaytirib, unumlik selinmini zo'raytirib, o'zgacha afzal kasblarning taraqqiyot sifati va unumini uzluksiz o'stirishga ilhomlantirdi. Tekshiruv tadqiq qilish jarayonida Masyolyan mundaq ta'kidladi. Tür qurilishidan iborat xalqlik tutqini chiqib tutib, tür mulozimati kapalatini alalashtirib, chin qalb, chin hissiyot bilan korxonalarning g'am-andishisini tugitib, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, ishqa o'rlashtirish yo'llarini kengaytirib, butun shaharning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga umumiyuzlik turtki bo'lish kerak. Korxonalar bexatar taraqqiyot ideyasini mustahkam turg'izib, bo'libmi yuqori temperatura, guldirmamliq yomg'ir, bo'ron qatorliq nochar havo-ray sharoitida ishlab chiqarish halqisi, naq maydon qurilishi, qatnash transport qatorliq sohalardagi yoshirin xavf-xatarni umumiyuzlik birma-bir tekshirib, oldini ilish tadbiri va jiddiy taqobil turish loyihasini inchiklashtirib, ishlab chiqarish tijorat tur qurilishi muhitining bexatar, muqim, tartiblik bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilishi kerak. Lo Jisong, Han Min, Aman Mehmet, Zhang Yu, shaharning aloqador o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar aloqador tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi.
2: Qarmay 20 taratqu muxbirlari Zhang Yu, Salom Mehmet xabari. Yaqinda shaharlik partiya komitetining shujisi Masyolyan Qarmay rayoniga cho'nqir cho'kib, 14lik xalq turmushi qurilishidagi xalq turmushiga doir 25 amaliy ish turining ilgirlash ahvolini maxsus temada tekshirib tadqiq qildi. U mundaq ta'kidladi. Başuji Xi Jinpingning xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'g'inib izchillashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumyuzlik izchillashtirib, diqqatni shaharlik partiya komitetining 13421 taraqqiyot fikr yo'liga markazlashtirib, xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasini cho'nqurib, xalq turmushiga doir amaliy ishlar turi qurilishini yuqori sifatli, yuqori unumlik olg'a siljitib, ammo oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni chin qalb, chin hissiyat bilan hal qilib, har millat omining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz kuchaytirish kerak. Мәдәнилек тәмилләш мәхәлләсе, Йонхон мәхәлләсендә Машөлян Коны Ултырак районнарны үзгәртүгә Нахмайданда һәйдәкчелек ва итәкчелек кылды. Һәм төр мәсуллар белән чөнкер параңлашып, үзгәртүш мәзмуны, курылыш сурәте, аминең кайтма инкасы катарлык әһвалларны тәфсилий сорды. Ул мондак күрсәтте. Коны Ултырак районнарны үзгәртүш шәһәрне яңалашның мөһим мәзмуны. Халык шәһри идеясын әстайдыл әмәлдә күрсәтүп, халыкның садазыгы җавап кайтурышты чөнкер турып, системалык курылыш лаһиясе төзеп, төрне алгы сылҗы сурәтене канун бәлгелеме буенча тезелтеп,

idara qilishqa boshdan oxir mas'uliyatchan pozitsiya bilan qatnashib, ko'p qitim Dunyo miroslari komitetiga a'zo bo'lib saylandi. Ikki qitim Dunyo miroslari yig'inini muvaffaqiyatli o'tkazdi ham Dunyo miroslari komitetining rais to'lti bo'ldi. Dövlət halkı birleşib dünya mirasları qatarqı kürgüzüşünü iltimas qiliş, birleşib arxeologiyelik təşürüş, mədəniyyət yadıqarlıqlarını əsləgi kəltürüş, xıtsaslıqlarını tərbiyyələş və ilim almaşdırışını ilgiri sürüb, əməli hərkəti arqalıq insaniyyət mədəniyilikinin orta xatırısını qoğdırı. Cungu, Qazaqistan, Qırğızistan birleşib iltimas qılğan Yipək yolu Çağan Tianşan koridorunun yol toru. Dünya mirasları tizimkiga muvaffaqiyatli kirgizildi. Dunhuang tadqiqot yurti ko'p davlat apparatlari bilan hamkorlashib, Dunhuang madaniyat yodgorliklarini raqamlashtirish tadqiqotini ilgari surib, dunyoning har qaysi joylariga chechilib ketgan Dunhuang guharlarini bulut terminalida to'pladi. Shanghai muzeyi uyushtirgan Al-Ikram cho'qqisi qadimiy Misr madaniyilik ko'rgazmasi 13 ay davomlashib 2 million 770 ming odamdan ortiq jungo va chattalik tomoshabinni jalb qilib, ikki cho'ng qadimiy madaniyilikning zaman va makondan halqigan cho'ngqur so'zlashishni ishqa oshirdi. Jungo har qaysi davlatlari bilan qo'l tutishib, insoniyatning o'rtaq madaniyat miroslarini qo'g'dab, dunyo madaniyligining ko'p xilligini keng qursoqlik bilan qo'g'dirdi. Jungo miroslari dunyoga yuzlandi. Har qaysi davlatlardan kelgan mehmonlar Jungoga keldi. Jungoda sayohat qilish to'lqinining butun dunyoni qoplashiga agishib, texmi ko'p chatallik do'stlar Jungoga kelib, dunyo miroslarini ekskursiya qilib, yangi davrdagi Jungoni his qildi. Ba'zilari jingdi jingib berib, o'z qo'li bilan sapal yasab, ming yillik farfor hunar san'atini his qildi. Ba'zilari Pingyao qadimiy shahrini sayl qilib, ko'k xish Kulrang qoyish orasida jungochi estetikini his qildi. Yana ba'zilar Beijing Gugong sariyi, Tiantan qatorliq joylarga berib, madaniyat yodgorliklari va asar atiqlar ichidan inoq bilib yashashdek sharq falsafasini his qildi. Chag'andagi pojang'iz ovozi ichida o'xshamagan eriqdagi kishilar chag'onlik masnaviy chaplab, juvovi tugib, koniyilni uzatib, yangi yilni kutib olish shodligidan tang bahirman bo'ldi. Kişiler bunundan en-eni bilen zamanivilik tutaşkan, toğırlarda çıngtırış bilen yenilik yaratış tan yolu kuyulgan cüngonu kördü. Medeniyelik almaştırış bilen rengdarlışıdı. Öz ara örnek kılış bilen biyiydi. Cindacindiki min yıllı xumdan dünya miraslarının şan şerbini yeni bir qitim kişiler gispatlap verdi. Medeniyet tumurunu qadırlaş bir milletini dünyaya teyhimu kan kucak ediş imkaniyetigi iki kılıdı. İçivitiş kən qorsaqlıqı bilən mədəniylikdə öz ara örnək ilişini ilgiri sürgəndilə, andın oxşaş bolmağan mədəniyliklərini öz ara muvaqiyyətki eriştirib, ortaq tərəqi qıldırıb, dünya mədəniylik gülzarlıqını texi mürəndar, texi mühayati küşki iki qılgılı bulduq.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdini iç dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca Kulasılaş, təqdirləş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Yoldaşla, dostla. Bugün biz dağdoğuluk yığını içip şunu tentenlik cakarlayımız ki bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının ortak tırışı arkası da Jongo Komünistik Partiyası kurulgallıkının yüz yıllıkını kütübüliş aldıdaki moyun peyitte döltümüz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış cengede omumüzlük galbini kolgu keltirdi. Hazırkı ölçem boyunca Yezladiki 98 milyon 990 min namırat ağalının hemisi namıratlıktan kutuldu. 832 namırat nayenin hemisi namıratlık kalpını çörüp taşıldı. 128 min namırat kenetinin hemisi namıratlık tizimlikinin öçürüldü. Rayon boyca umumüzlük namırat buluş meselesi halkınıp, mutlak namıratlıkını tügütüş vazifesi tamamlanıp, Tarık Seyipsiz de çaknap durduğun yeni bir cahan möcüsü yaratıldı. Bu, Jongo halkının uluğ şan şerifi. Jongo Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Jonghua milletinin uluğ şan şerifi. Bu yerde ben partiye merkezi komiteti vakaleten, takdirlengen ilgar şahsla ve ilgar kolektiplarını kızgın tebrikleyme. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta tökp görsetken her dercilik partiye, hükümet, armiye organları ve karhana, kesbi orullağa, yezladiki ken asasi katlam teşkilatları ve partiye azaları kadırla ammığa, kendi tutuşluk birinci şucuyla ve hizmet etirtinin azaları, pidaylağa, her kaysi demokratik partiye guruhla, Soda sanayiciler birleşmesi ve partiyesiz, guruhsız zatlağa. Halk teşkilatları, şunundek cemiyetki her sahadikilerge âli ihtiram bildirmen. Namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçk pahal katnaşkan ve medet bergen Şangan alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Avunun alaydı memuri rayındaki kerindaşla, Teyvelli kerindaşla, şunundek Çetlerlerdeki çavmin kerindaşlığa, Jongo'nun namıratlarını azaytış işlerine köngül bölgen ve yardım bergen her kaysi devlet hükümetleri, halkıra teşkilatla, çetlerlik dostlığa çin kalbimden rahmet eğitimen. Yoldaşla, dostla, namıratlık insaniyet cemiyetideki cahil kesellik, namıratlık karıştırış kadimden hazırgıça, Jongo ve çetellerde baştın ahir devletini idare kılıp, halkını emin taptırıştı ki bir çoğun iş bop geldi. Jongo'nun tarihi del Jonghua milletinin namıratlıkı karşı küreş kılıç tarihidir. Çüyüvenin ah urup, peryat çekip, yaşla töküp zar yığılıdım. Ezdi bağrımını halkının eğir külpet gemiye diyen esirtidin. Dufu'nun Mınlap Ali kesirle selinarkin kaçan mı? Tongan miskin çırayla içilarkin kaçan mı? Degen armını gece. Andın yine Sünjong Shen'nin emmi ailenin tokızı tel bolsun. Devlette bir mi adam öy makansız kalmasın? Degen stiki gece. Hemisi de Jonghua milletinin namıratlıktan kutuluş, kiyim bütün, korsak top buluşku bolgan küçük arzusu eks etküzülgen. Yakınkı zamandın kiyin, feodal hükümranlıkının çirikliki ve garipteki küçlük cahangır devletlerinin tacavuzçılık tüpeylidin. Jongo'nun siyasi vaziyeti davalgop, uruş malımançılıkı üzülmey, halık eğir künge kilip, namıratlıktın ibaret kabahatlik çüş, Jongo halkını tekimi eğir iskenciği iluvalgan idi. Namıratlıktın kutuluş, Jongo halkının armay talmay intilip kelgen arzosi. Şundakla, Jonghua milletinin uluğ gülünüşüden ibaret Jongo arzusunu emelge aşırışının muyum mezmonu bop kaldı. Jongo Komünistik Partiyası kurulgan kündüm başlapla, Jongo halkını baktki eriştürüş, Jonghua milletini güllendirişini esli maksidi ve burç kılıçtı çıntırıp, Jongo halkını iştipaklaştırıp, yitekleb, halkını güzel turmuşki eriştürüş için uzak müddet cephalık küreş kıldı. Yeni demokratik inkılap mezgili de partiye kendi kallarını iştipaklaştırıp, yitekleb,
Muştum zurlağa zərbi berib, yerlərini təqsim qılıb, yer terğuçunun yeri buluşunu yolu qoyub, yoxsullarının qəddini ruslab, azadlıqı erişigi yardan berib, ən kən xalqının kən dairdin qollışı və himayesigi erişib, Jongo inqilabının qəlbisini qolığı kəltürüb, yeni Jongo'nu qorub, namaratlıqın qutuluşqa tüp siyasi şarait yarattı. Yeni Jongo qurulğandan kən, partiya xalqını iştipaqlaşdırıb, itəkləb, sosialistik inqilabını tamamlab, sosialistik asasi tüzümünü orıntıb, sosialistik quruluşunu alğı səlcətib, xalqını öz küçüge tayinib iş görüş, cazaret bilen tırışıp işleş, devletinin kaydının tertip selişki təşkilləb, namaratlıqının kutuluş, xalqının turmuşunu yakışlaşka puxta asas saldı. Islahat içiviçtin boyan, partiya xalqını iştipaqlaşdırıb, yetekləb, namaratlarını yöleş ronak taptırış hizmetini kent kölemde pılallık, təşkillik yolu koyup, icdimai işlep çıkış güçlerini küçep azat kılıp ve ravajlandırıp,

خلق ترمشنی کچپ کپالتلندرب و یخشلاب مثلسیز اولوغ موابقیتلن قولغی کلتردی. Партия 18-ci kurultayının bu yan, Партия Merkezi Komiteti Umumüzlük Allıq Cemiyet kurup çıkıştı ki, en müşkül ve en iğir vazife Yezla'da, bulup mu Namrat Rayullada. Yezla Allıq seviyegi yetmişse, bulup mu Namrat Rayulla Allıq seviyegi yetmişse, Umumüzlük Allıq Cemiyet kurup çıkkallık bulmaydı dep inik otturgu koydu. Namratlık sosyalizm emez. Namrat rayonla uzakça namrat turi verse, kıyapti uzakçı özgermise, ammının turmu seviyesi uzakçı körnerlik ösmüse, döltümüz sosyalizm tüzümünün evzeliki namayan bolgan bolmaydı. Bu mu sosyalizm emez? Şuna vakitini çın tutup namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış hizmetini yakış tutuş şart dep takitlendi. 2012 yılının ahire. Partiya 18-ci kurultayı içilip uzak ötmeyle, Partiya Merkezi Komiteti allık seviyegi yetken yetmeyellikte muhimi dikkallığa karış gerek. Bunun aşkıcı, namrat dikkallığının namratlıktan kutuluş, kutulalmaslıkı da adep gevdilik tekitlep, bir mi namrat rayonu, bir mi namrat ammini Katar'dan düşürüp koyuşka hergiz bulmaydı adep vedi berip, Yeni devirdeki namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının mukaddemesini başlıvetti. 2013 yılı Partiya Merkezi Komiteti namratlarını del cayda yöleş ideyesini oturup koyup, namratlarını yöleş hizmeti mekanizmi da yenilik yarattı. 2015 yılı Partiya Merkezi Komiteti namratlarını yöleş ronak taptırış hizmeti yığınını içip, Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış nişanını işkaşırışının umumi talepini oturup koyup, yöleş obyekti del cahidi buluş, tür orlaştırış del cahidi buluş, meblağ şiltiş del cahidi buluş, tedbirini aile geçe emelileştiriş del cahidi buluş, kentlerinin ekvalı kırıp adem evetiş del cahidi buluş, namratlıktan kutulduruş önümü del cahidi buluştun ibaret, altta del cahidi buluşunu yolu koyup, İşlep çıkırışını ravajlandırış, köçürüş, ekologiya toluqlumusu beriş, mağaribni terakki kıldırış, icdimai kapalet arkalık toluq kapaletlendirişinin ibaret 5-1 Türküm kuruluşun yolu koyup, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışçıngının galbisini, kolu geltirişinin umumi hocum buyruğunu çürdü. 2017 yılı Partiya 19-ci kurultayı, Namratlıktın del cayda kutulduruşunu üç çoğun ötkelgü hocum kılış cenginin beri süptü de umumüzlük oralaştırıp, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkış nişanını çın közlep, küşünü merkezleştirip, eğir namratlık korgununu bösüp ötüp, namratlıktın kutulduruş ötkelgü hocum kılışta el kılgış cen kılış, el kılgış galbi kazınışını oturu koydu. 2020 yılı, yeni tasaman öpki yalığı yok mu? Ve pevkulade zor kelkün ölçülük apıtının təsirge küşlük takabıl duruş üçün Partiya Merkezi Komiteti bütün partiye, bütün memlekettin teximi zor irade, teximi zor salmaq bilen koşmi imtihan sualını yakşı işlep, tamamlaş cengini yakşı kılıp, tolup taşkan işenç bilen namratıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının en ahırkı galbesini kolgu keltürüş üçün atın işini talep kıldı. 8 yıldan bu yan Partiya Merkezi Komiteti namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışını devletni idare kılışta gevdilik orangı koyup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştı ki tövençek vazip sıkılıp, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışının kaynam taşkılık tolgan halık uruşini teşkillep kanatay durdu. Partiya ve halık tosal olanı tükütüp, Japan muşakkatlarını baştan keçürüp, mıkkik şiroyunu cari kıldırıp, En eğir kıyınçılık, en eğir namratlıkını birbirlep yenip, namratlıkın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta zor tarihi muhabbiyatlarının kolu keltirdi. Yezladiki namrat ağalının hemmisi namratlıkın kutulup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki nişan vazifelerini işkaşuruşka aşkuşluk tökpü koşuldu. Partiya 18-ci kurultaydın bu yan, Yılığa otri hesap bilen 10 milyondun artık adam namratlıktan kutuldu. Bu otri hal bir devletinin ahalisini namratlıktan kutuldurganı beraber.
Namırat ahalının kırım seviyesi körnerlik östi. İşkidin gəm kıldırmaslıq, üçtü kapalletlendiriş toluq işki eşip, namıratlıktın kutulgan amma yemek işmek, kiyim keçektin gəm kılmaydıgan boldi.

Kıyınçılıkı eğirlağını kutkuzuş, yardan beriş, bir kıştın bekraman boldi. 24 milyondun artık kıyınçılıkı bağ, meyip ve eğir meyip turmuş ve perviş toluklumsıgı erişti. 1 milyon 100 milyondun artık namırat amma orman muhabizetsi bulup, süzük su, yeşil tağını koğdap baylık yarattı. Meyli karlık egizlik, çöl bayavan bolsun, ya ki tikiyalık, Tağu taşlık rayon bolsun, namaratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının nuri her bir bulun puşkahını yoruttu. Bunun bilen sansızlığan kişilerinin tağdırı özgerdi. Sansızlığan kişilerinin arzusu emelge açtı. Sansızlığan kişiler bəh saadetke erişti. Namaratlıktın kutulgan rayonla ixtisadi, icdimai terakiyatta çoğun kadem bilen yetişvilip, umumi kıyapıtı da zor tarihi özgürüşler boldi. Namrat rayonlarının terakiyat kadimi körnerlik tezlişip, ixtisadi emeli küçü üzlüksüz eşip, ul əslə kuruluşu uşkandak ilgirlip, icdimai işlerini tez terakki kılıp, yol yürüyüş kıyım buluş, su içiş kıyım buluş, tok işiltiş kıyım buluş, alakılışış kıyım buluş, mektepte okuş kıyım buluş, davalınış kıyım buluş meseleleri tarihi yosunda hel kılındı. Arxiv kartı turguzulgan namrat ailedeki mecburiyet mağaripi baskıçıda okuatkan okuguçuların okuştun toktap kalgaları udulluk tükütüldü. Şarait hazırlıgan yez bazarla ve iştatlık kenetlerinin hemmisige katıklaştırılgan yol tutaştırıldı. Abdobus selindi, poşti yetküzüldü. 1 milyon 100 min kilometre uzunluktaki yezi taşoli yeniden ya ki özgertip yasaldı. 35 min kilometre uzunluktaki tömür yol yeniden yasaldı. Namırat rayonlarda yeziliktir toru arkalık tok temilleştiğinin işençilik buluşunun nispeti 99% ki. Çoğun iliktir torunun kaplaş dairesindeki namırat kentlerine dinamiklik tok yetküzüş nispeti 100% ki yetti. Namrat kentlerine optik talalık tor ve 4G torunun yetküzüş nispeti 98%'ın aştı. 7 milyon 900 bin aile. 25 milyon 680 bin namrat amının xatarlık öyü özgertilip, cemi 35 bin merkezlik orlaştırış rayonu. 2 milyon 660 bin yürüyüş orlaştırış öyü silinip, 9 milyon 600 bin'den artık adam namrat kapısını köçüp çıkıp, Bekinmilik ve kalaklıktan kutulup, yeni yurt makamına köçüp girdi. Nurgun amma serilme köyrük bilen hoşlaşıp, tabii tosuktan kutulup, ravan yolda mağandıgan boldi. Kırtak su bilen hoşlaşıp, pak su içtigan boldi. Töt timidin şamal ötüp durduğan kapı bilen hoşlaşıp, azade, yoruk, şikayişlik öylede oldurdu. Milyonluğan namrat ailenin balıları, Tekimi baraver terbiyeliniş pürsüdün bekraman bulup, her günü mektepki berişta tağdır yalladın ötüş bilen hoşlaşıp, mektepte yitip okuyduğun, mektepte tamak yediğun boldi. Noposi bir kadar az, 28 millet pütülley namıratıktın kutuldi. Yeni congu kurulandinkin, 1000 yılını birli atlap, sosyalizm cemiyeti kadem koygan, bazı bivasta halkıgan milletle, yine namıratlık, Kalaklıktın umumüzlük hallık seviyeye yetiştik, ikinci ketimlik tarihi alkışını işgaşurdi. Barlık eğir namrat rayonlardaki en ahırki korgan pütülley buzup taşlandı. Namratlıktın kutulgan rayonlarının hemmili yerde, yurt kıyapıtı da gayet zor özgürüş bolgan, tağ deryala güzel tüskürgen devir kartinisi namayan boldi. Namratlıktın kutulgan amının royi kıyapıtı pütülley yenilinip, Özüge tayiniş, özünü kudret tapduruş şençi ve casartı açtı. Namratlıkın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçta, mol maddi neticiler kolu keltürülüp kalmasın, mol menevi neticiler mi kolu keltürüldü. Namratlıkın kutulgan ken amının casaret bilen ilgirleş cüşkullıkı ve hayati küç urgup, sosyalistik yadrolu kımmet karşı ken tarkaldı. Medeni yeni keypiyat ken evüz aldı. Japa müşakkat kiçidap küreş kılış, japa kiçidap emeli işleş. İşki koluğu tayinip bəxtlik durmuş yartışı royi, ken namrat rayullarda umumi keypiyatı aylandı.
Yurttaşlarını başlap 7 yılda tıkkı yardım sırtı tutuşu yolunu aşkan

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Rusla'nın yadıdı bulğundaki biz bu bir kançı günlük programlarımızda Roz Muhammed Mutallib'nin Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayenin aldın kısımını anlatkandı. O ahri baş muharir bilen tonuşup onu üyünü bilu aldı. Ve kendi kendinden onunla koğun, oğlaq deyendeki soğuk salamlarını yetküzüp durdu. Ama onun yanına bir parçam əsri mətbuatlarda ilan kılınmadı. Fakat tatkan cabası ve kütüşlerle kağan idi. Şun o kin bırakla ümidini üzüp onu izdimes buldu. Kin o yana muharirinin hizmet isteli sebeplik təhirlik salaydının ilip taşlanğanlıqını mı anladı? Ondaq da o yana öz arzusu üçün tırışam. Bula qızıqsanla, bir qıtanla devamlıq bugünkü radio jurnalı programımızı oranlaştırılgan Roz Muhammed Mutallib'nin tarım jurnalı ilan kılıngan Həvəskarının Hikayesi namlıq hikayenin devamı da bulsun.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla serhı.

Сөймік достар программымызды алмаштырып атамыз. Hayat bir parça kitaptır. Her bir adam öz hareketi arkalı onu yazıp çıkıdı. Hayat güldür. Bu gülünü pekat mehnet terdi soğurgandıla andın kündün gün gücü alındı. Orulluk bekaçılık bunu kurtup koydu. Hayat bir yakın deryadır. Cepa çekip tortu okuğandıla nurgun möcüzlerini süzüp çıkılı buludu. Hayat bir şamdır. O karangoluk işinin nur çaçıdı. Akıllık hem cesaretlik kişide onun nurda yorukluk tutuşuduğun yolunu tepi oldu. Hayat modisi yazılmağın nakşa. Bazıla onu huşal ahangı silip eşsa, bazıla könülsüz ahangı silip eydudu. Şu isimizde bolsun, hayat bir kağı ütüp kesse köpüktek kayıp oldu. Şunu üçün kıskığın hayatını söyleyildi. Onun önümlük paydınlıp, çeklik hayatımızını çeksiz güzellikke, özgeçir hendarlıkı iyi kılaydı. Şundak boğandıla bu hayat bizge külümsirep bakıdı. Ben ondak bolsa güzel nakşildirimiz silah üçün.

Süyümlük dostlar programımızı damlaştırmadığımız kişilik hayatta hoşallık sefer buluş gerek. Kalbimizde her vakit ziyaret kılıp yüzümüzden hoşal ya ki emeslikimizden sorap duruşumuz lazım. Çünkü kalp şatlıkı bir baha güherdir. Kalp ziyaret kazanda kalbimizden bulun kuşkaklarıca ziyaret kılışımız gerek. Kalbimizde ihtimal könülsüz eslimle, şirin tuyğula, tılgı iliştin uyulduğun hicaletçilikler mi buluş mümkün? Navada könülsüzlükler bolsa, başkalarını kent korsaklıkla epo kılışımız, hem de özümüzden hatalıklarını tanışımız gerek. Navada hicillik hissiyatı bolsa, kalbimizde tekimi ziyaret kılıp duruşku muhtaç bulunmaz. Bu ziyarette kent bolsa bulmaydığın ziyaretlerin biri özünü tanıştır. Özümüzden arzu isteklerimizde oylaşımız, hançilikini emelge aşıralıdık, yeni nimelerini kılışımız gerek. Bana bula kalp ziyaretinin en mühim kısmı. Kalbimizi ziyaret kıptıralısakla nurgun nerslerine erişeleyimiz. Kütülmeyen kuşallıkla bizden buludu. Demek her vakit kalbinizde tınşat durun. Barcı güzellik siz bilen bolsun. Güzel nakşilerimiz silah üçün.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hayatıda hiç kandak iş onu bu derecede özüge tartıp bakmagan idi. O seviye jeskiyedin ariyet ilip gelgen kitaplarını okup, ulanın işçidin özüde yok materyallarını köçürüp aldı. Şu meselege dair siyasi, iktisat ve sosyalizm togursudaki kitaplarını mı görüp baktı. Lekin oylamagan yerden o kitaplarının işçidin özü kılavatkan işlağı dair hiç kandak nersi tapalmadı. Siyasi iktisat dair kitaplardan meselen Melle'nin eserlerden özü köngül bölüvatkan meselelerge cevap tepişini arzu kılgan idi, o mu bolmadı? O kitaplardan pekat Avrupa yezi igilikinin ehvalları közde tutulup çıkarılgan kanunlarını taptı. Rusya'yı zadılı doğru gelmeydiğen aşı kanunlarının kandak bulup, umumi kanun bulup kalgınıga zadılı aklını yetküzelmedi. Sosyalizm dair kitapladı mı şu ehvalıydı. Hem misala daşıyordu okuvatkan çağlarda kızıkıp okugan, emelde kolunup olmaydıgan hamhiyalla, ya ki Avrupa yezi igilikinin hazırkı ehvalını yakşılaşının çağrıları bilen tolgan bulup, ulanın birinin mi Rusya'nın dikkancılık işleri bilen alakası yok idi. Siyasi iktisat kitaplarda Avrupa baylıkının terakkiyat kanuniyeti umumilikki ige deyilgen bolsa, sosyalizm kitaplarda baylık aşu kanuniyet boyunca terakki kıladıgan bolsa, ahırda mukarrer alak boludu deyilgen idi. Her iki karıştaki kitaplarda Levin'a barlık Rus dikkalları ve Rus yer ilgilerine milyonluğun kulla bilen milyonluğun mo yerlerini kandak terip, işlep çıkırışının ünümünü kandak östürümüz, umumi paravallıkını kandak oşurumuz digen meselelerde kana etlinerlik bir mi cevap verilmegen idi. Levin yeniden koluğa algan bu işini ahırgı çıkırışını oylap, şu işki münasivetlik erhil kitaplarını okup çıktı. Hatta özü uçurgan bazı meselelerge cevap tepiş üçün, küzde çetelge çıkıp, şu caylanın ehvallarını öz közü bilen körüp kelmekçi mi boldi. Şundak çağlamı bolatdi ki, söhbet dişinin pikirini anlap, andın özünün pikirini eytay dep bolguça, karşı taraf Birdilla Kaufman, Jones, Dioboa, Mitchell'la bu yaktı nemilani digen? Siz ulanın eserlerini okugan mı? Okumagan bolsanız okup çıkın. Ula bu meselelerini allı burun tetkik kılıp bolgan dep koyattı. Hazır o Kaufman bilen Mitchell'nin özgü iş nemi dep berelmeydi gallıkını bilip bolgan idi. O özgü kerek nersinin nemi işkellikini biletti. Rusya'nın acayip esil yerleri, esil emgekçileri barlıkını, yolda uçuratkan dekkanınki okşaş ayrım caylada emgekçiler bilen yerinin mol baylık yartıvatkallıkını biletti. Lekin nurgun caylada Avrupa'nın usulü boyunca meblağ selingallıkı bilen mesulat kemiyip getivatatti. Çünkü dekkalla özlergi has adetler bilen terihçilik kılgandıla yergi yakşı işleyitti. Bu hıl karşılışış tasadipi emez. Belki mengülük, halkının roy bilen ziş münasivetlik nersi işkellikini u çün etti. U Rusya halkının Rusya'nın kengrek etken boz yerlerini ta ki eçilip tügü güce anlı kaldı eçip terlığı yerlerle aylandırış burçuba. Bunun için ula muhafık usullarını kullanıdı. Bu usulla adetki ademle oylugandek undak yaman usulla emes dep oyladı. O bunu özünün kitabıda nezriye cihettin, öz igiliki de emeli cihettin ispatlamakçı boldı.
1: Şirani kapitalist

Sanın ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla emgektin bağırlık cephasını tat kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutlanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şeraiti yakşılansa aram aldığa vakitlağı eğirirse bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip ulağı hiç mi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

9-nji aýynyň ahyrda Koprasiýaga ijaraga berilgen ýerge selinidigan kotallanyň ýagaçlary toşup gelindi. Seýrik maýla setilip, paýda bölüp berildi. Dehqançylyk işlerimi naýet ýagşy ketip atatdy. Levin mu şundaq oýlaýtdy. Ýezip atgan kitabydaky barlyk närselerini nazariýa jähetden şerhiläp çykyş we kitapny tezirek ýezip tamamlaş üçin çokum çet elge çıkıp, muşu cahetteki meselelerini tekşürüp, inik pakıtlarını tapmakçı. Şu arkalık, ulanın kılıvatkan işlerinin hata işgellikini ispatlamakçı idi. O ahır, buğdayını setip, azırak pul coğulu valgan dinkin, mangmakçı bolganda, o da bir neç gün yamğur yeğip getip, zıra etle bilen yan yuni yeğivalgılı bolmadı. Başqa işlamı toxtap qaldı. Hətta tayyar buğdayını bazarğa aparıp setişqimi mümkin bolmadı. Yolla patqaq, meñişmi təsidi. İki tügmenni kelkün elip getdi. Hava bağan siri yaman bolup ketip atatdı. 9-nji ayının 30-njy günü etigende ahır gün çıxdı. Levin emdi mansı boludigallıqını oylap yolgı çıkışka hazırlandı. Buğdayını har bulağı besip, açlık sodigerge aparıp berişki adem buyurdu. Hem gocudarga berip sodigerdin pulunu ekili belişini tapşurdu. Özü atkı menip, meniştin ilgiri işlanı orullaştırıp koyuş üçün hem yerini aylınıp gelişki mandı. Levin hem işlerini püttürüp, Kurum peltosudun ekivatkan yamğuru suyu boynuğa, ötkünün koncuğu koyulup turvatkan bolsu mu, keyp çağ roy üstün halda keşke yıkın öyge kayttı. Keşte hava yeni buzulup kar çüşkü başıldı. Uzak kalmay şivirganğa ayınıp ketti. Şivirgan soğuktun şömşiyip, yamğurdun höl bulup ketken baytalga Şundaq küşlik urlatdı ki, baytal udul mağalmay, yeniçi meniçki mecbur bolatdı. Onun eksçe, başlıq kiyip algan Levin özünü rahat sezetdi. Etrapıga şunçilik köngüllük nezer taşlap, dem yoldaki çat ızlırdı ekivatkan lay suğa. Dem yalıngaç putaklarda esilip turgan yamğur tamçılarga. Dem körük tahtaylarda erimey akırıp turgan karga. Dem kar yağaşının yalıngaç golu

etrafıga tügülüp kalgan, tehi solmagan yopurmaklarga karap kelip atatdı. Etrafıdaki tabiat manzaraları azraq hunukleşken bolsa mı, Levin yanıla özünü şünçilik köngüllük his kılatdı. O, yirakraq yezladiki dekkallar bilen kılgan paranlardın, ulanın yeni münasibetki ögünüp kalgallıkını sezişke başlagan idi. O, kiyimlerini kurdu veliş üçün öylege karaydıgan boğayının öyge kirip, onun özünün yeni planını kollaydıgallıkını, kooperasiyaga kirishni özlükidin talab qilib, uloq zetib olmoqchi bo'lganligini bildi. Qatti egishmay tirishib ishlasa, maqsadga yetkili bo'lar ekan, deb o'yladi Devin. Tirishib ishlaganning ahamiyati bor. Bu yolg'iz men bir odamning ishi emas. Umumiy paravonlik ishlariga foydali xizmat. Butkul yezi igilikining asosligi dehqonlarning ahvolini yaxshilash. Üzül kesil özgertiş gerek. Kembegalliknin ornini umumi baylık, paravallık igilisun. Düşmelliknin ornini inaklık, birlik igilisun. Kıskısı bu işla kan tökülmeydigan. Aval bizden naimizde başlanıp, bütün ülkini, Rusiyeni, bütün dünyanı kaplaydigan büyük inkılapka oylanıdı. Çünkü Hakkani fikir semerlik bolmay kalmaydı. Şundak, bu harmay küreş kılışkı erziydiğen məksettir. Mən Levin'nin kargılastık bağlap tansıgı berişim. Keti'nin toy kılış təklifimini rətki qallıqı. Şu iş bilen beçara alet küçüşüp, eşnimigi erzimeydiğen ademgi aylınıp qağandek bop qağallıqlarım. Bu işlerimden aldıdı hiç kep emez. Vrankilin mi özünü dəsləbde hiç nimege ərzimez adam dəb oylab, özgü özü işenmigen buluşu mümkün. Hiç kep yok. Onun mu belkim özünün pilallarını sözləb berdiğen agafiyası boğan buluşu mümkün. Levin manımışında xiyalla bilen kaş karaygan məhəldə öyü qaytıp geldi. Başlıq sodigirinin aldığı ketken gocudar buğday satkan pulunun bir kısmını elip kepti. Koroğu karaydıgan adam bilen toxtam tüzülüptü. Gocudar yolda kelip etip, etizlikladı kalgan buğdaylanın tehi toşulup bolmağallıqını. Cemi 160 döve kelidigallıqını körüptü. Ve başkılanınkigi karganda hiç kep emesken dep oylaptı. Keşlik tamaktan kiyen Levin adıdı bu içe kitabını koluğa elip, yatma orunduktu yetip durup okuğaç, yezuvatkan kitabıgı münasivetlik bolgan boketimki çet el sepiri üstüde oylandı. Bugün o öz işinin bütün ehmiyetini toluk görüp yetken idi. Özünün ideyesini toluk namayan kılıp yereleydiğen geple, obzas mı obzas, kallısığı kuyulup durup atattı. Ulanı hatırlı biliş gerek. Ula esirimnin kırı söz bolup gelişimi mümkün. Dep oyladı o. Bırağın zörürüydü yok dep oylap tükenme. O ornudun turup üstülüge karap mağdı. Ayıgı astıdı yatkan laskamı ornudun turup bir kerli bitip bir yakı barımız mı digendek onu karap koydu. Levin üstelde oltırıp oylıqallarını yazay dep bolguça, işbeşideki bir netçe dekkan kelip kelip, ulanın aldığa dalangı çıktı. Etinin işlerini orullaştırıp, arkadın bir netçe dekkanını kubul kılıp bolgan denken, Levin kütüphanısıgı kaytıp kirip, üstelü de oltırdı. Laska üstelinin astığı kirip yattı. Agafiya adıtı boyuca bir çette paypaq tokup oltırdı. O yazıdığını birdem yazgandın kiyin, bir dilla kiyitini ve onun özünün tehlipini rət kılgandın kiyin, ahır kiketim köygen çağdaki körünüşünü inik köz aldığı keltürüp, ornudun turup kütüphanının içi de menişki başıldı. Öydü zirkip oltırı veremsiz,

Aşındak ademlerinin gemini yap, nemi kap tu sizge? Ulanın gemini yap atkınım yok. Özem üçün iş kılıp atemen. Agafya, Levin'in igilik pilallarının hemmisini toluk beletti. Levin, özünün oylukallarını en inçki caylırgıça kaldırmayı onun sözlep verip durattı. Bazı da onun bilen ayrım işlerde talaş tartış kılıp mı kalattı. Ve onun bazı fikirlerine pekat koşulmaydı. Lekin bu ketim o Levin'in digerlerini bütünlüğü başkışı düşendi. Elbette, aldı bilen özünüzün royetiniz üstüde oylaşışınız gerek. Dedi Agafya çoğunkır bir tınıp koyup. Parfen denes için alaylı. O savasız adam idi. Ama bu dünyadan pak getti. Her kim ölse, şundak ölse, Tanrı'ya şükür desi buludu. Dedi o, yakında ölüp getken er hizmetçe kıdı sözlep. Onun atap mukaddes tamakla tatıldı. Cesti mukaddes may bilen maylandı. Menin devatkınım o iş emez, dedi Levin. Men bu işlani özemnin paydam üçün kılavatimen, davatimen. Eğer dikkalla yakşı işlise, paydısı mana boludu. Siz nemeli kılın, uxak horun bolsa, nemeli iş kısa kolunun uçudu kılıp yürüp oltırıverdi. Könlü yakşı bolsa yakşı işleydi. Yakşı bolmasa, nemeli diginiz bilen beka. Hey, özünüz İvan mallağı ılgırkidin obdan karavatıdı dediniz go. Menin sizge daydığının birligi ap, dedi o onunga cevaben. Gepinin oranıdın karganda o bu gepni ihtiyarı çemez, heli oylanıp andın devatkan dekiydi. Siz emde öylün işiniz gerek, rastavatimen. Özü teki helili oylugan işinin Agafya'nın ağızdan çıkışı Levin'nin könlünü hıra kılıp koydu. O Agafya'nın bu gepige cevap vermey, kapkını türgünüce üstelge gelip oltırıp, kılıp atkan işlerinin ahmiyeti üstüde yeni hiyalgı getti. Öynün işi de Agafya'nın kılıp atkan işidin çıkıp atkan sus avazdan başka hiç kandak avaz yok. Cimcit idi. Levin'nin hiyali, yani oylaşkı tigiştik bolmağın hiyallığı ketip, sel içilgan koşumisi yani türlüp ketti. Saat 9'da kongrak avazı bilen, Peytun'nun patkak yolda gıçırlap kelivatkan avazı anlandı. Ene, sizge mihman geldi. Әмді зерік мейдіған болдыңыз. Агафия орнадын тұрып ішікке маңған еді, Левин оныңдың бұрын беріп болды. О, қылып атқан ішіда үлгірләш болмай, кімлі болсын, бір келген болскен, деп олтырған еді.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Levin ortiqcha yo'l qo'yish va ko'ngilchaklikning odamni o'ngaysiz holatga tushirib qo'ydiganligini, uzoqqa bormayla uning behuda talab qo'yishlarga aylanib odamning jiniga tegadiganligini burunlar bilgan edi. Uning muloyim jimg'orligi bir kunga paylamay, ats attigandan boshlabla chechiladigan bo'lib, inisini qiynashqa, maqsad qalda tishiga tegishga boshlandi. Levin başta özünü ayıplik sezdi. Lekin emdi bu haletini özgertişki amalsız idi. Eğer her şikisi baştıla özlerine eşnimini bilmegengi selivilişini koyup, könlüdeki geplerini deyişken bolsa, bir-birgi bolgan gum tügep, Levin, sen ölüp gitsen, sen ölüp getidigan boldun, sen ölüp getidigan okşaysan dep. Ne kolay mı? Ölüdüğünümünü bilemen, ama korkumen, bekli korkumen, dep, könlü dikini diyeligen bulatdi. Eni şundak, könlü dikini diyişeligen dila, başka geplerge orun bulmaydı. Bana emdi, aksı da bu özgürüş yüzbegendin kin, emdi onun bilen billi yaşaş mümkün emesiydi. Şuna Levin bütün ömrüde nurgun ketim urunup yıkıp, könlü zadılı tartmağan. Başka hemme adam şunda kılıp gelgen. Onunsız yaşaş mümkün bolmaydıgan nersini işletip bakmakçı bolup, ahır özügü zadılı hop gelmeydıgan geplerini deyişki mecbur boldi. Demise, aksının özünün yalgan gep kılvatkallıkını bilip gelip, kattık çeçilip ketişidin ensirdi. Üçüncü günü Nikolay Levin'ni özünün pilallarını sözləp berişki məcburlidi. Anlap bulup onu əyibləpli qalmay, onun oylıqallarını qəstən komünizm bilən bağlap sözlidi. Sən başqalanın ideyasıdın paydalanıp sən, yenətəqi burmalap sən, şilçki bombaydığa yələgə tədbiqlap işlətməkçi bolub etib sən. Мен саңа бу ішкісінің отырсы да еч қандак бағылыныш жоқ деп айттым го. Ула хусуси мүлікчілік, капитал ва мирас хорлығының тоғырлығын инкар қылды. Мен у нәрсілерінің рығбетлендіруш ролыны инкар қылмаймын. Пақат әмгекніні таңшымақчымын. Мәселе бу яда емес. Башқаларның идеясыдан пайдаланып Andın onun yaraydığan yerlerini çıkırıp itip sen. Sen yeni teki başkalarını bu nersanın yeni nersikalligi işendirmekçi. Menin oylukallarım bilen, ulanın oylukalları otursa da ortaklık yok. Ula tarapta, dedi Nikolay, kinay bilen külümsirep ve közlerini parkırtıp. Ula tarapta, herhalde bir yakımlık. Мындақшы айтқанда геометриялық бір гүзәллік, енықлық ва гуман ба. Бәлкім бұл хиял парасылықты. Әгер өтмішнің нәсілеріне бір жолылы инкар қылдыған, мүлікшілік білен айылыны жоқ шығырдыған болсаң, шу чағдық әмгекіні таңызсек болады. Лекін сәнді чо, сәнді о нәсілерінің еш қайсы жоқ. Сән немешкі аққарыны астын үстін қылып етсең. Мен мұ дәсләп шындақ едім.

0: Keyin onun vaqt emasligini bildim. Men faqat emgek kuchlarga tabiat shunoslik ilmi bo'yicha qarash kerak. Ya'ni tadqiq qilish, uning aloyligini e'tirof qilish kerak deb o'ylayman. Bunday qilishning hech qanday zarurati yo'q. Emgek kuchlari taraqqiyot bosqichlarida cho'qim o'zining faoliyat usullarini tepib oladi. Dastlabda qullar, keyin yollanmalar amaliyoti bo'lgan. Mana endi hozir o'rtaqqa ijaraga berishlar chiqdi. Yollanmalarmi paydo bo'ldi. Shunda ahvolda sayani nemini izdaysan? Levin bu gaplarga qattiq xafa bo'ldi. U uning u gaplarining rost bo'lib qolishini chin ko'nglidan xohlamaydi. Lekin Oksining gaplariga qaraganda bu mumkin emas o'xshaydi. Men o'zim ham emgakchilar uchun ishlab chiqarish unumi yuqori bo'lgan emgak usullari ustida izlanyapman. Ularni tashkillab Levin Oksining gaplariga ochiq bilan javob berib o'tdi. Sen hech nimani tashkillamoqchi emas. Izchil kelayotgan odating bo'yicha boshqalarga o'xshamaydigan bir narsa tiklamoqchi. Yolg'iz dehqonlarni eksploatatsiya qilmay, yana qandaqdir bir g'oyalarim uchun kurash qilyapman demoqchi. Bo'pti, shundoq o'ylagan bo'lsang, emisi mening ishlarimga to'liq aralashmayman. Dedi Levin. U bir dilla oksining sol mang'zining go'shtlarining lipildab ketayotganligini sezib qoldi. Senda burunmi e'tiqod degan narsa yo'q edi. Hozir mi yo'qkan? O'zingning manmanliging bo'yicha qapsan. Bu gapni yaxshi deding. Endi meni tinch qo'y. Tinch qo'yib kelyapman-ku. Men bu shundoq deydiganingni burunlab bilatdim. Nemish qilib qishinga kelgandim-a? Shu gapdan keyin Levin oksining ko'nglini elishga qancha urinib ko'rsa-mi? Oksi uning gaplarini anglamadi. Bizning yanila ayrilib turg'unimiz yaxshi ishkan deb turib oldi. Shundala Levin oksining bu xil turmushqa chidashlik berolmaydigan bo'lib qolganligini tushundi. Levin oksining oldiga yana bir qaytim kelib, ko'nglingni ranjitgan bo'lsam, meni kechirib atgin degan bo'lsa-mu, Nikolay uningga qarabmi qo'ymay ketishning tayyorligini qilishga boshildi. Nima degan oliy himmatliksan, dedi Nikolay bilinar bilinmas kulib qo'yib. Agar sen boshqalarning qilayotgan ishingni to'g'ri deyishini orzu qildigan bo'lsang, emisi menmo seni shu orzuingga yetkizay. Ammo sening deganlaring to'g'ri bo'lgan taqdirdimi men ketaman. Tayyorlikka pütüp mağdığan çağda Nikolay inisini söyüp koyup, bir dilla onunğa galiti bir nazarda qarap koydu. Her qandaq ahvalda mağa adavet saqlımığın, Konstantin, dedi o titirgen avazı bilen. Bu ulanın otursu da deyilgen bir dim bir köngüldürdeki sözleri idi. Levin uning bu gap orqali sen mening salomatligimning intayin nacharlab ketganligini ko'rding ham bilding. Balkim ikkimiz endi ko'rishalmasligimiz mumkin demoqchi ekanligini bildi. Va shu o'y bilan tang ko'zlaridan taramlab yosh quyilib, oksini mahkam quchoqladi. Ammo bir og'izmi gap qilmadi. Oks ketib, 3-chi kuni Levin chatalga chiqib ketdi. Vokzalda Ketining ikki tuqqan oksi Sherbatski bilan uchrashib qoldi. Uning g'amkin qiyofatini ko'rib Sherbatski hayron qoldi. "Nim bo'lding?" deb so'radi Sherbatski uningdan. "Hech nima. Dunyoda xushallik ishlar to'limi oz bo'ladi ekan." "Qandoq oz bo'ladi ekan?" Ne de ki bir milyoyuzgı bağandın köre. Men bilen Parijgı bağına dünyanın hoşallıkını şu yerde görürsen. Yak bamay men. Men tügeçtim. Patlardı ölüp gitti men. Ne, mındaktı yine. Dedi Şerbatski külüp gitip. Senin eksinçe men hayatını emdi başlay dep dur men. Tehi yıkındılar men muşundak oylu edim. Lekin hazır pat yıkında ölüp getirdiğimini bilip kaldım. Levin hakikaten yıkında oylap yürgen oyunu digen idi. O hemli yerde ölümünü ve ölümünün yıkılışıp kelevatkallıkını göretti. Ama yeni başlayan işleri onu bağın sırı özüge tartıp duruvatatti. Şunu yine ecel yetip gelgice yaşap duruşunu oylaydı. Köz aldıdı ki hemme nerse karanguluk içi de kalgandek bolatti. Lekin yeni özünün kılmakçı boluvatkan işleri aşu karanguluk içi de onunga yol görsüp duruvatkan birdim bir mayak idi. Ahır o şu mayakka Mekkem esildi.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynayışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bulmaydı kallığı togırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bu kağın. Çünkü
2: ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynayışı bilen körüşü de kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen şu rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözü işlenişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, Ervilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisi çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ben onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgişim bilen o başkalar bile uçuruşunu kaldımaydıgan, hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşını karar kaldı.
2: Üçüncü numarlıq bemar.
3: Doktor, ben hamışlık keslik griptar boğa okşaymen. Kandak davalansam bula.
1: Ciddileşme. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onunun başka psikolog davalasak mı?
3: Baktıp yüzünü men. Özümünü özgertti men. Azıraklı özgürüş mü? Beni ümitge tekimi yıkılaştırdı.
4: Psikolog sağlamlıkına köngül böleydi.
5: Kızı. Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıka mı?
6: Ben yığılıştım. Kayıttan eken kıtere ya.
7: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
5: Vey ana. Avazınız bütüp kaptı o.
8: Zugan da bağlı hılı oldu. Asır yapkan mısın da sizi demi geydim.
9: Atanım bilen bir şehirde durumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odol kemmeydi.
7: Ata-anımız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
10: Apa, siz sulu oynayan vaxtında mən sürekke əp koyayı.
7: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
6: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
7: Ata-anımızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
9: Dada, ana, biz keldok.
11: Buva, buma.
12: Sağlamlıq dastıqınımızda.
13: Halındaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatır cemsiyeti ol alayımız.
14: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqunu alayımız.
12: Sağlamlık ayıqımızda.
15: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
13: Veliz fitbilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
12: Sağlamlık kolumuzda.
13: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
12: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
13: Piyadla yolu köpüyüp, yeşilli kıpırkengen mehalimizden muayeti bargansırı yakışı bulmakta.
12: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.